arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'daki bazı yayın organları birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi ancak ABD tarafı İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmediğini açıkladı. Saldırıları İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin düzenlediği de iddialar arasında. Öte yandan İran misilleme olarak Batı Asya'daki ABD Komuta ve Kontrol Merkezi ile Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirterek zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan, Çelik Kubbe için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı ifade ettik, dedi. Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu, Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun pankartı parti içinde görevlendirilen çağrı heyeti tarafından kaldırıldı ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asıldığı belirtildi. Yaşanan bu pankart krizi sonrasında polis bazı CHP'lilere müdahale etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Yargıtay'ın verdiği ve emsal teşkil edecek olan bir kararla trafikte selektör yapmak hapis cezası getirebilir. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması önde giden sürücüyü telaşlandırdığı için suça neden oluyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan tek seferde selektör yapılması gerekiyor. Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti adı belli suçlara karışan şüphelilerin uyruk bilgisini basına açıklama kararı aldı. Uygulama ayrımcılık ve ön yargıları körükleme açısından tartışmalı. Macaristan'ın kamu yayıncısı M1, eski başbakan Viktor Orban döneminde yıllar boyunca söylediği yalanlar için özür diledi. Efsane şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derli şarkıcı Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi unutulmaz şarkılarla dünya çapında ün kazanmıştı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Takip mesafesi. Önünüzdeki araçla aranızdaki mesafe trafikte size zaman kazandırır. Ani frenlerde ya da beklenmedik durumlarda güvenli takip mesafesi kazayı önlemek için en büyük yardımcınız olur. Özellikle yağışlı havalarda ve yoğun trafikte bu mesafeyi arttırmak gerekir. Unutmayın, trafikte yakın takip değil, güvenli mesafe hayat kurtarır.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

İyi akşamlar sevgili. Evet, haftaya beraber başladık ve haftayı beraber bitiriyoruz. Canlı canlı radyo.

0: Günaydın kıymetli dinleyicilerim. Ne var ne yok. Umarım yolundadır. Her şey böyle bir 3 günlük ayrılığın ardından aslında yine yayındaydım. Fakat tekrar yayınlarla buradaydım. Yani sesim size eşlik etti. Fakat ben Alexandra Poli'de caciki, baklavaki, köftedaki... Daha neler neler ki diyor ve dün uzun bir gümrük kapısı kuyruğu ardından inanılmaz. Yani arkadaşlar Yunan'dan Türkiye'ye geçerken İpsala'da ya böyle bir şey olamaz ya, o Yunan pasaport memurları o kadar yavaş, o kadar ağır, o kadar tın tın ve bir tane gişe var sadece, bir. Yani orada bekleyen binlerce araca sadece tek bir gişeden, bilmeyenler için söylüyorum. Kapıdan geçerken yapmanız gereken tek tek, mesela nasıl havaalanında sıraya giriyoruz, sonra tek tek pasaport için işte memurun yanına gidiyoruz. Orada işte fotoğraf çekiyor, o bu şu kontrol ediyor, damgayı basıyor, yolluyor ya. Arabayla tek tek gidiyorsunuz, yanaşıyorsunuz o bir tane gişeye. Ondan sonra o kontrol noktasında arabadaki herkes aşağı iniyor, pasaportlarını veriyor ve çoğu zaman da indiği zaman o şey sistemde, bende mesela nereden baksanız bir 5-6 dakika boyunca pasaportu okutmasını çalıştık. Ondan sonra işte birkaç bir şey sordu falan derken, yani arkamda o kadar büyük bir kuyruk vardı ki ben de ortalama bir 3 saat falan bekledim sadece o kapıyı geçmek için, ki ben kapıya çok yakın bir noktada trafik başlamıştı. Benden sonra olanların vay haline, muhtemel böyle bir yani minimum 6 saat 7 saat falan beklenmiştir diye öngörüyorum. Yunan kapısından geçtikten sonra İpsala'da bir sıkıntı yok zaten. Bizim kapımızın maşallah var, gerçekten kapı gibi. Tak tak, daha organize yani, daha hakikaten samimi söylüyorum. Yani orada neyse, aman ya, sabah sabah. Ne anlatıyorsun Doğan Can diyenler, ama ne bileyim ben ne anlattığımı biliyor muyum? Neyse, özledim. Vallahi özledim, ama böyle ufak bir dinlenme, ufak bir tatil de insana iyi geliyor. Yeter 3 gün 4 gün böyle hakikaten şey her şeyden, tüm işte rutinden çıkmak, işte sorumluluklardan uzak kalmak vesaire falan insana iyi geliyor. Şu an belki tatilde beni dinleyenler vardır ya da yollarda olan vardır. Bugün günlerden cuma olduğu için yola çıkanlar da çok fazladır. Hepinize selamlar, sevgiler, keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun ve hayırlı cumalar.
1: Günaydın
2: çocuklar.
1: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Ben onu düşünemedim. Tabii doğru. Geçen hafta yayında bol bol herkes geri sayım yapıyordu. İşte son bir hafta, son 5 gün, son 3 gün Doğan Can geliyoruz diye gurbetçilerimiz Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, Hollanda'dan falandan filandan işte Türk vatandaşlarının işte memleketlerine araçlarıyla geri dönme trafiği. Doğru. Ben oturup tabii hiç plakalara bakmadım, ben bilmiyorum. Ben hep dedim ki yani işte tatilciler geri dönüyor falan. Evet, doğru, deli bir kalabalığın sebebi o da olabilir. Evet, şimdi önce bir yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa önce yoklamamızı alalım. Mesajlarınız için WhatsApp hattımızı kullanabilirsiniz. Ne yapıyorsunuz? Neredesiniz? Yayın canlı. Bant değil. Arkadaşlar döndüm. Ay bir güzel yanmışım. Ay. Öyle şey değil yani. Şirin evlerde gezerken değil. Alexandra Poli'de söyleyeyim sen. Alexandra Poli deyince daha havalı oluyor. Yani Türkler dede ağaç diyor. Evet. Ay bak. Ne kadar kavruk. Maşallah. Evet, önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyorsa mesajlar WhatsApp hattımızdan gelmeye başlayabilir. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 9080. 0531 785 9080. 531-785-9080 WhatsApp hattımızdan neredesiniz, ne yapıyorsunuz, bir yazın bakalım.

Tarkan imzası taşıyan yepyeni bir şarkı. Rain Man yorumuyla. Sen var ya sen çok kötüsün ha. Evet. Siz de özlemişsiniz. Gelen mesajlardan gözlemlediğim kadarıyla maşallah. Hadi o zaman hızlıca yoklamamızı alarak başlayalım. Kimler nerelerden dinliyor? Ne yaptınız bakayım ben buralarda yokken? Her şey yolunda mı? Ağlamam, aman aşkım, bir daha beni yollama. Viyana'dan taksici Alper, selamlar, günaydın. Ay valla ne güzel bir yayın bu ya. Valla enerji yüklüyorsun bize diyen Hayrun Nisa. Ay Allah razı olsun. Selamlar. Malatya'dan Nermin, patik yaparken seni dinliyoruz Dancan. Neşemiz artıyor seni dinlerken diyor. Sevgili Nermin, günaydın. İzmir'den Nihat, valla çoktan beri yazmıyordum, selamlar demiş. Günaydın. Benim de iznime son 7 gün. İsviçre'den selamlar diyen Yonca, selam. Duygu yazmış. Havaalanından çıktım, var diyor sonu, uykusuzluk var ama seni dinleyince uyku kalmıyor vallahi demiş. Günaydın, selamlar. Yalçın, günaydın. Herkes dönüyor Ankara'ya. Biz NATO'yu bitirdik. Eşim Duygu'yla Amasra'ya kampa gidiyoruz demiş. NATO'yu bitirdik.

0: bir tavsiyem var. Şunu yapın ya da şunu yapmayın diye de önerebilirsiniz. Ne varsa bugün öneri günü. 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollayabilir. O numara neydi?
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.
2: Tatil budur hissi.
0: 0531 785 9080. Şarkının ardından minik bir reklam, ardından buradayız.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Doğan canlı yayında.
3: İnsanlara, insanı sevenlere, herkese günaydın.
4: Laflara bak. Bak bak, Orhan Gencebay sanırsın bana. Arkadaşlar hazır mısınız? Peki hadi bakalım o zaman Fikri abla, tamam. Sana emeklilik hayatında başarılar diliyorum.
5: Teşekkür ederim canım. Seninle konuşmak çok güzel bir şey.
4: Sağ olasın. Koltukların yerini değiştirirken çok fazla sürtme yere iz kalıyor. Tamam.
6: Günaydın.
4: Ama bir şey söyleyeyim mi? Bu düğünü neden bu kadar aceleye getirmişler? Haberin var mı senin?
6: Ay hiç bilmiyorum. Senin haberin var mı?
4: Gel gel, kimse duymasın. Kız hamileymiş.
7: Vallahi benden duymuş olma.
4: Ben de Makbule'den duydum. Ben zaten bak, karnına bakarsan bir 3 ayı var belli. Hafiften gaz diyorlar da ne gazı be çocuk, o işte belli. Gaz böyle yuvarlak mı olur? Ya ay dur, anası geliyor. Necda Hanım merhabalar. Ay nasıl güzel gelin olmuş kızınız değil mi? Ayşenur bir şey söyle Ayşenur.
8: Ya merhaba, nasılsınız?
9: Ay iyiyim kızım, sen nasılsın?
8: Ay teşekkür ederim. Kızınız da çok güzel olmuş.
9: Sağ ol, darısı var. Darısı var. Ya biraz kaz var ödem. Renkli oldu da yeni.
8: Ay heyecanlandı, heyecanlandı.
9: Heyecandan oluyor böyle.
8: Oluyor mu şöyle? Karnı taş oturanlar da var.
9: Ben menopozdayım, benden geçti bu, o yüzden ben bilmiyorum.
2: Doğan canlı yayında.

külliyatının klasikleşen uslubu, atarlı giderli laf sokmalı en yeni şarkısı işte. Bir şey mi dedin, seni duyamadım. Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken herkese yeniden selamlar, günaydın, merhaba sevgili dinleyicilerim. Evet, hadi bakalım. Öncelikle hemen mesajlara bir 3-5 bakayım, ardından telefon bağlantılarıyla da sohbetimize devam edeceğiz. Bu sabah her cuma sabahı olduğu üzere birbirimize türlü konularda önerilerde bulunuyoruz. İzlediğiniz bir dizi, film, okuduğunuz bir kitap, gezip gördüğünüz bir yer, yediğiniz bir yemek, farkına vardığınız bir durum, işte illa böyle bir deneyim olmak durumunda değil. Arkadaşlar bakın, ben bu yaşımda şöyle bir şey tecrübe ettim, şunu deneyimledim. O yüzden size de önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa, bu illa pozitif bir şey olmak durumunda değil. Sizin başınıza gelen, yaptığınız ve memnun kalmadığınız şeyler üzerinden de bakın, ben size şunu önermek isterim. Ben ettim, siz etmeyin. Siz yapmayın bari de diyebilirsiniz. 0212 368 62 12 telefon numaram. 212 368 62 12. Sıcak bir Mersin sabahından selam diyor Mesut. Amasya'da domates serasında dinliyoruz seni diye böyle bir kasa domates fotoğrafı yollamış sevgili Yusuf.

Vallahi sensiz çok sıkıcıydı Doğancan. Üst üste iki günde aynı yayın tekrarını verdiler. Haberin olsun demiş Fatoş. Aldım haberini Fatoş. Herhalde teknik bir arkadaşlar. O konuda şimdi ne diyeyim ben yani. Bir hata olmuş. Evet, bana dün sabah bir sürü dinleyicim Doğancan bu bir önceki günün tekrarı. Tekrarın da tekrarını veriyorlar şu an diye mesajlar geldi. Arada varsa aşka inanan çekinmesin gelsin. Yani şimdiden ayrılmayı o yüzden. Önerim hiç kimse için uğraş vermemek. Sen iyilik olsun diye bakarsın, araştırırsın, işi görürsün istersin. Sonra sana gelir der ki... Yani ben mi dedim, yapmasaydın ne yaptın ki gibi şeyler olur demiş sevgili Elif. Ders olsun hepimize diyor. O klasik şaşmaz. Balıkesir'den İstanbul'a giderken yolda kulağımız sende Doğancan. Evimin bahçesiyle uğraşırken... Ne? Üstümde bir tişört vardı. Haliyle onunla bronzlaşmışım. Bir sonraki günde İstanbul'a gideceğim için boyun kısmı daha geniş bir tişört giydim ama farkında değilim. Tenimin belli yeri bronz, diğer taraf bembeyaz. Çok güzel bronzlaşmışım ben de diye mesaj gelmiş. Güzel. Hayırlı sabahlar. 3 senedir her sabah Stuttgart'tan kulağım sende diyen sevgili İlker, günaydın. Ne ama? Ya ne alaka ya? Sen de az değilsin Doğancan. Demet Akalın'ın peşine Hande Yener çaldın demiş. Aman yok be, onların arası iyi artık. Hiç vallahi öyle bir şey hesap etmedim. Denk gelmiş sadece. Ayrıca ben de ayarlamadım. Listede vardı bu iki şarkıda. Siz de yemin ediyorum, yeter ki dedikodu olsun. Ne oldu önemli değil. Manisa'dan Feyyaz, tütün topluyoruz eşimle, kulağımızda sende tütün tarlasından. Bir de selfie yollamış bana Feyyaz, kolay gelsin vallahi bu güneşin alnında, selamlar sana da. Yine yollardayız Kastamonu'dan Konya'ya, kulağımız sende. Zamanında bana haksızlık yapıldı deyip o istediği yere gelince sen de onlardan olup haksızlık yapma diye bir mesaj yollamış Fatma. Doğru, evet. Ne farkın kalacak o zaman o zalimlikten, değil mi? Doğancan, şöyle bir yazı okudum. Dünyadaki herkes derdini bir kutuya yazsa, oradan bir dert mi seçerdin yoksa kendi derdinden memnun musun diye sorardı. Her dertlendiğinde, dertlendiğimde bu gelir aklıma. Özetle ben dertlerimi de severim demiş Silivri'den Merve. Evet değil mi? Ama tabii yani... Daha büyük acılar, daha büyük sıkıntılar var diye de bizim hayatımızdaki o problem ortadan kalkmıyor. Yani başkasının acısı ya da sıkıntısı üzerinden kendimize bir mutluluk çıkarmak da bence biraz şey yani hani şey derler ya, çok klişeleşmiş bir laftır o. Ama neler vallahi, Allah aşkına, seninki de dert mi? Bu da yani oho, sen buna canını sıkıyorsun da bak millet bilmem ne bilmem ne falanla uğraşıyor falan. Tamam yani, bu da benim derdim kardeşim yani. Başka insanlar çok daha ağır şeyler yaşıyor diye benim şu anda içinde bulunduğum bu duygu durumu ya da bu problem ortadan kalkmıyor ki de derler adama diyor. Ve hadi ilk telefon bağlantımızı alıyoruz artık. Bugünün yayın konu başlığı öneri 0212 368 62 12 telefon numaram.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Derya, ben Ankara'dan Doğan'da.
0: Hoş geldin aman bre deryalar. Ne haber? Yoldasın?
1: Yoldayım, işe gidiyorum maalesef.
0: Ama maalesef demeyin. Ben de burada size kişisel gelişim koçu gibi şey yapmak istemem de. Ne güzel kız, işin var gücün var işte, gidiyorsun. İşin olmayaydı ne yapacaktın?
1: Çok şükür tabii de şu NATO yüzünden hani bu hafta aslında her yer kapalı ya. Ben de şu iki gün gitmeyi istemezdim yani, o yüzden maalesef.
0: Tamam, herkes döndü evine.
1: İşte normalde bütün şirketler bir hafta ya, bizimki bu iki günü bağlamadı. Üç gün gitmedik. Perşembe cuma gidiyoruz işte, o yüzden maalesef dedim. Yoksa seviyorum, içimi severek yapıyorum.
0: Vah ne kadar büyük problemler ya. Evet, hadi senle siftahımızı atalım. Bugün öneri günü, ne önereceksin?
1: Hocam ben insanlara, herkese, imkanları dahilinde tabii bu arada, kesinlikle yeni bir ülke, yeni bir başka bir ülke görmelerini tavsiye ediyorum, öneriyorum kesinlikle. Yani işte vizeli vizesiz hiç fark etmez ama mutlaka kendi bulundukları şehirlerinden, Türkiye'den bir çıkıp mutlaka böyle başka bir ülkenin dilini, dinini, ırkını, yemek yeme şeklini falan görmeleri gerektiği kanaatindeyim.
0: Başka bir düzen, başka bir kültür tanımak, evet, gerçekten insanın da hem ufkunu genişletiyor hem yani şimdi bu gibi söylemler olduğu zaman bir grup var bununla ilgili hep böyle amma özentisiniz be, bizim cennet vatanımız ya, size yemin ediyorum bak o kadar yer gezdim Avrupa'da. Bir tek İspanya'yı görmedim, onu da bu sene planlıyorum. Görmediğim yer kalmadı neredeyse hedeflediğim yerler arasında. Gerçekten samimi söylüyorum, iyi ki Türkiye'de doğmuşum. Ben ülkemi çok seviyorum. Buradaki imkan, buradaki şart. Bir de şeye bakıyorum yani başkalarının çok böyle büyük büyük promosyonlarla büyük büyük havalı bir şekilde anlattığı birçok yere gittiğim zaman diyorum ki ulan bu ne ki, Türkiye'de bunun bin misli güzeli var da dedirtiyor bir yandan ama işte o alışkanlıkları deneyimlemek, farklı bir şeyler yiyip içmek, anı biriktirmek. Zaten benim de kendime koyduğum en büyük hedef o. Belli bir yaşa gelip geri dönüp baktığımda ya şurayı da görmedim dememek için ben vallahi gezmeyi hep böyle ön plana koyuyorum. Hiç umurumda da değil. Harcayın arkadaşlar, imkanlar dahilinde olabildiğince, gerçekten gözünüzde de büyütmeyin. Vallahi yani o kadar zor değil. Üşengeçlik de var ya bizde biraz. O yüzden insanlar bence çok bulunduğu yerden hareket etmiyor.
1: Evet, yani hem üşengeçlik hem de çoğu insana da hak veriyorum hakikaten Doğancan. Yani senin de dediğin gibi imkanlar dahilinde vizeli vizesiz olabildiğince ülke gezmek aslında kolay bir şey değil. Gerçekten hak veriyorum herkese. Ama bir yandan da başka bir kültür, başka bir ırk, başka bir dil, başka bir yemek kültürü, başka bir sofra kültürü azabı görmek bence kesinlikle insanın kendine katabileceği en büyük miraslardan bir tanesi diye düşünüyorum. Dolayısıyla önerim de bu.
0: Güzelmiş. Sağ ol Derya. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese kocaman günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Vallahi bir şey de yok yani baktığınız zaman ama işte anı biriktirmek mesele. Yok işte Şanzelize. Ulan yemin ediyorum İstiklal. Vallahi billahi. Yok işte. Hani baktığınız zaman bazı tabii spesifik uyduruyorum mesela Eyfel. Hani ben gitmeden önce böyle hep şeydim Eyfel'le alakalı. Yani ne hani demir yığını ne ki yani koca bir elektrik direği gibi bir algım vardı. Yok abi, dibine gittiğim zaman o şeyi, heyecanı, o görkemi falan hissediyorsun ama yani bizim bence kendimizi tanıtma noktasında çok büyük eksikliğimiz var. Evet, çok fazla gelen giden var Türkiye'ye gezip görmek için. Hatta belki Türkiye'de yaşayanlardan daha çok ülkemizi gezen turistler olduğunu da biliyoruz tabii ki. Ama çok daha acayip yani bizim topraklarımızda çok büyük medeniyetler yaşamış, çok büyük tarihler var. Binlerce yıldır burada ayakta kalmış bu güzel mirasları tanıtma noktasında sanki biraz daha aksiyon almamız lazım. Roma'da işte aşk çeşmesi. Ay gerçekten bir bok değil yani. Gerçekten yani. Vay. Neyse, sabahın da daha 8 bile olmamış. Allah başka dert vermesin, köşemizdi bu. Bugünün yayın konu başlığı öneri. 3 gün yayına gelmedim ya, konuşmayı unutmuşum galiba. Neyse dur. Bir saat geçsin. Ay şey olurum. Normal rutinime dönerim. Önerilerimizi birbirimize, tavsiyelerimizi aktarıyoruz. Canlı yayın telefon numaram 212-368-62-12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531-785-90-80.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştir.
4: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Süper FM'de enerji tavan ama şimdi sıkı durun. Kardeş radyomuz JoyTürk'ten kulis haberi var. Bu hafta JoyTürk'te her gün 8, 9 ve 17-18 saatlerinde günün şifreli kelimesi veriliyor. Hafta içi tüm kelimeleri topla, anlamlı cümleyi kur ve Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 19 Temmuz'daki İstanbul Adamlar konserine davetiye kazanmak için kulaklar JoyTürk'te olsun. Bol şans! Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

derken ya dün gece 00'da bir şarkı çıktı. Yani müziği yakından takip edenler bilir. Cuma günleri yeni şarkılar yayınlanıyor. %95 oranında tüm şarkıcılar cuma günleri yayınlıyor şarkılarını. Bu dijital platformlara işte aynı anda hurra bir şekilde yükleniyor her cuma yeni şarkılar. Bugün çıkan bir şarkı. Hiçbiriniz muhtemel daha dinlemediniz. Çünkü daha bismillah yani daha çıkalı 7 saat oldu yani. Yani böyle yakından takip edenler dinlemiştir belki ama bayıldım ya. Az önce reklam arasındayken dinledim. Klibi de çok güzel olmuş. Sibel Can vallahi helal olsun dedirtiyor. Yani çok çok vizyoner işler yapıyor. Bu da onlardan bir tanesi olmuş bence. Hadi ilk kez benim programımda dinleyin bakalım. Sibel Can ve APO bir araya gelmiş. Ben beğendim. Hadi bir dinleyelim ardından telefon bağlantılarıyla muhabbete devam edeceğiz. Derken yanlış tuşa bastım bir saniye. O şeyi yaptıktan sonra girmesi lazım. Evet. Evet şimdi yeni şarkısıyla Sibel Can ve APO Süper FM'de.

0: kıyamam.
1: Çok güzel ya, ben bayağı sevdim. Sibel Can ve APO ortaklığı buradaydı. APO'nun o rap bölümündeki bir yere istinaden kamu spotu. Sigara sağlığa zararlıdır, kamu spotu. Notunu da düşüyor ve haberlere gitmeden hemen bir telefon daha alıyoruz. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğancan, ben Hamza, Ankara'dan arıyorum.
1: Hoş geldin Hamza, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: İnşaat mühendisiyim ben. Şu an Kızılay'dan geçiyorum. Şeye doğru gidiyorum, işime doğru gidiyorum.
1: Nasıl? Yollar artık açıldı. Herhangi bir sıkıntı yok Ankara'da.
2: Vallahi çok şükür diyelim. NATO sonunda bitti.
1: Ya bir şey, bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
1: Şimdi geçtiğimiz hafta da bu konuyla alakalı Ankara'dan bir sürü dinleyicim ya haftaya şöyle olacak, yolları kapattılar, o bu şu falan gibi şey. Evet, hani normal rutinden çıkılan bir süreçti belki ama Türkiye için de çok büyük bir olaydı. Yani 3 gün sıkıntı yaşadınız diye siz de ama ağladınız be. Ya bütün dünya lideri Trump geldi ulan, Trump. Yani baktığınız zaman hakikaten birçok ülkenin
2: büyük olay değil mi?
1: İsteyeceği bir şey yani. Herkes ayağımıza geldi ya. Ne oldu 3 gün vay. diye bakıyorum ben meseleye. Evet Hamza, nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
2: Benim önerim aslında şöyle olacak. Ben seni dinlemeyeli bir iki ay oldu. Yeni keşfettim diyelim.
1: He.
2: Ben şimdi işim 8:30-6 arası. Yani hem sabah hem sabah kursamda kalıyor seni dinleyince. Tam tadını alamıyorum programın. Akşam seni derken yani değil.
1: Öyle düşündüm ben de zaten, evet.
2: Akşam da aslında 6-7 seansına yetişiyorum ama hep reklam olduğu için pek tad alamıyorum dediğim gibi. Arkadaşlara önerim şeydi, karnavalı indirdim. Reklamsız, kültürsüz diyelim. Müthiş bir şey oluyor. Yani arkadaşlara önerim olacak yani, karnavalı indirsinler.
1: Evet.
2: En azından akşam 6'da çıkanlar eve giderken bir saat boyunca zaten Ankara'da 40 dakikadan aşağı eve gidemezler çoğu. Ondan dolayı karnavalı indirip seni öyle dinleseler daha iyi olur diye.
1: Bence bu önerinin üzerine hiçbir öneri çıkamayacaktır bugün. Teşekkür ediyorum Hamza. Evet, kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz tüm yayınlar karnaval uygulamamızın podcast bölümünde. Sağ ol Hamza. Hadi kolay gelsin, sabah enerjimizi de alalım.
2: Herkese kocaman günaydın diyorum.

0: şahit aman aman.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay
1: vay vay. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran'daki bazı yayın organları birçok kentte patlama sesleri duyulduğunu bildirdi ancak ABD tarafı İran'a yönelik herhangi bir saldırı düzenlenmediğini açıkladı. Saldırıları İran'ın vurduğu Körfez ülkelerinin düzenlediği de iddialar arasında. Öte yandan İran misilleme olarak Batı Asya'daki ABD komuta ve kontrol merkeziyle Ürdün'deki hava üssünün 10 balistik füzeyle hedef alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesinin başarıyla tamamlandığını belirterek zirve boyunca gösterdikleri hoşgörü ve eşsiz misafirperverlik için Ankaralılara teşekkür etti. Erdoğan, Çelik Kubbe için 24 milyar dolar ilave bütçe ayırdığımızı ifade ettik, dedi. Türkiye ile Irak arasında petrol akışını sağlayan Kerkük-Ceyhan boru hattında yeni anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu, Yeditepe Üniversitesi'nde mezuniyet töreninde ayet yazılı pankartın engellendiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında asılı bulunan Ekrem İmamoğlu'nun pankartı parti içinde görevlendirilen çağrı heyeti tarafından kaldırıldı ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişinin asıldığı belirtildi. Yaşanan bu pankart krizi sonrasında polis bazı CHP'lilere müdahale etti. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Yargıtay'ın vereceği karara göre 21 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 100 milletvekiliyle yeni bir siyasi oluşum başlatabileceklerini söyledi. Çin'de bir ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti. Yargıtay'ın verdiği ve emsal teşkil edecek olan bir kararla trafikte selektör yapma hapis cezası getirebilir. Bir kez yapılması halinde önde giden sürücünün tepki vermemesi üzerine takip mesafesini azaltıp taciz mahiyetinde peş peşe selektör yapılması önde giden sürücüyü telaşlandırdığı için suça neden oluyor. Bu nedenle trafikte huzuru bozmadan, yakın takip yapmadan tek seferde selektör yapılması gerekiyor. Almanya'da Baden-Württemberg eyaleti adı belli suçlara karışan şüphelilerin uyruk bilgisini basına açıklama kararı aldı. Uygulama ayrımcılık ve ön yargıları körükleme açısından tartışmalı. Macaristan'ın kamu yayıncısı M1, eski başbakan Viktor Orban döneminde yıllar boyunca söylediği yalanlar için özür diledi. Efsane şarkıcı Bonnie Tyler, 75 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Galli şarkıcı Total Eclipse of the Heart ve Holding Out for a Hero gibi unutulmaz şarkılarla dünya çapında ün kazanmıştı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı ana kadar 42 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrol olarak sağlanıyor. Türkiye'nin aküsü
3: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkı.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Herkese yeniden günaydın. Bugünün yayın konu başlığı her cuma sabahı olduğu üzere öneri. Birbirimize türlü konularda önerilerde, tavsiyelerde bulunuyoruz. Gerçekten fayda sağlayacağını düşünüyorum bu önerinin. Diyebileceğiniz kıymetli bir öneri varsa 0212 368 62 12 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Mesaj yollayanlar gördüm. Haberler esnasında bu yayın canlı mı yoksa hala bant mı diyenler. Arkadaşlar tarihler 10 Temmuz günlerden cuma. Benim adım Fatih. Yayın canlı canlı. Nasıl ikna edebilirim sizi? Cimcikliyim mi kendimi ne kadar canlı olduğunu anlamanız için?

0: Doğan canlı yayında.
1: Bu sound da tam şey değil mi ya? Böyle ucuz bar. Leş, ter kokuyor. Garip garip tipler. 3'te

0: Eriyorum bakmam gibi sar beni dandım beni sar beni sar. Ruhum benimden gününden ruhum bedenime dar.
1: O kadarını hatırlıyorum.
0: Tarsus'tan Fatih ve Huri Gül her sabah olduğu gibi sendeyiz Dancan. Oley selamlar. Hoş bulduk Kümeyra'cığım günaydın.
1: Berrin yazmış eşim Mehmet'le işe giderken dinlerdik.
0: Şimdi tatil yolunda dinliyoruz Dancan. İkimiz de ay Doğancan'ı kaçırmayalım modundayız vallahi demiş. Ay ne mutlu bana. Hadi iyi tatiller güzel geçsin. Selam. Kocaeli'den Emre yazmış. Bu hafta işe giderken çocuklar da bizle geldi. Geçen haftalarda bir iki kere seni dinlemişlerdi. Bu hafta başından beri de bizi güldüren o adam açar mısın deyip duruyor oğlum. Atahan. La seni dinliyoruz demiş Eyüp. Günaydın.

0: Düzce'den Ceyda günaydın. Ay çok şükür ya, özlemişiz diyen Aylin günaydın. Mustafa yazmış. Doğancan, bu şarkının girişiyle Aşkın Nur Yengi'nin Nazlanma şarkısının girişi aynı demiş. Ne? Ne? Mustafa, gerçekten mi? Ya Mustafa ya. Dur bir bakayım, gerçekten aynısı galiba ya. Bir saniye bakayım. Aaa. Yapma. Kim var hattımızda? Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Miray ben. Nasılsın Doğancan?
0: Teşekkürler. Miray değil mi?
1: Evet ne? Miray.
0: Miray. Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk. Beylerbeyi'nden. Şu anda ofisten arıyoruz seni. Herkes seni dinliyor. Seni çok seviyoruz. Her gün dinliyoruz.
0: Ne mutlu bana. Ne tabii iş yapıyorsunuz?
1: Tabii ki
0: muhasebe. O zaman... Muhasebeci müziğimizi de çaldık. Evet, bu dönem sizin için hangi dönem? Temmuz ayı, bu geçici vergi ayı hangi ay? Bu ay mı, bir sonraki ay mı?
1: Bu ay değil.
0: Ne zaman? O 3 ayda bir ödenen? O da bilmiyor sanki.
1: Ben de bilmiyorum ki vallahi. Şu an sen sorunca her şey karıştı.
0: Kız nasıl muhasebecisin sen? Bunu ezbere biliyor olman lazım senin.
1: Yok ben bilmiyorum vallahi.
0: Sen
1: ben ilgilenmiyorum.
0: Muhasebeciyim demedin mi kızım
1: muhasebe,
0: bana?
1: Muhasebe ama şöyle, ben ön muhasebe gibi düşün. Yani
0: fişleri topluyorsun.
1: Diğer evraklar. Aynen, diğer evraklar. Farklı
0: dizi
1: biraz.
0: Anladım. Peki gelelim hemen meselemize. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Ya önerim aslında birkaç tane var da şöyle. Ama benim önerim şu. Ya biz artık böyle hayatımızı işte telefonda, işte internet, hepimiz çok geçiriyoruz. Hmm. Ben birkaç zamandır şunu yapıyorum açıkçası. İşte sabah kalktığımız zaman zaten işe geldiğimiz için hani zaten telefona çok ilgileniyoruz. Bazen böyle erken kalktığımız zaman telefonu bakmasak. Kalkıp onu bir işte elimize almayalım. İşte gidelim hemen bir suyumuzu içelim. Bir camı açalım. Bir balkonumuz varsa balkonumuza çıkalım. Bir 15 dakika böyle o kendimizle günümüzü başlayalım.
0: Ne olacak?
1: Ondan sonra zaten ama huzur verecek. Çünkü bazen gerçekten olumsuz şeylerle karşılaşabiliyoruz. O telefonu o sabah açtığımız zaman, baktığımız zaman günümüz gerçekten öyle geçiyor. Aman. Ama örnek veriyorum, kalktık.
0: Tamam, 15 dakika sonra görünce ne değişecek hayatımızda? Yani bak mesela komple hani şey desen ki o da makul değil de bence artık bu dönemde. Artık akıllı telefon kullanmayalım desen tamam diyeceğim de hani 15 dakika ya, sonra bakın deyince zor. Hani ne alaka, ne uyduruk öneri
1: ama
0: bu
1: bir
0: yani.
1: Şey mi? Yok gerçekten uyduruk değil, bak bunu deneyin, ben birkaç kere denedim. Gerçekten uyandığınız zaman, eğer ki böyle kalktığınız zaman onunla karşılaştığınız zaman günün gerçekten farklı geçiyor. Ama ben mesela kalkıp normal geldim, seni dinledim. Olumlu geçiyor. Çok güzel geçiyor.
0: İyi yere bağladın. Miray bak, Orhan abi diyor ki bacım önerin de muhasebeciliğin gibiymiş yazmış.
1: Canım benim. Teşekkür ederim.
0: Neyse sağ ol. Tamam, hemen telefonu elimize almayacağız. Söz. Anlaştık. İyi hadi gelsin sabah tamam. Enerjimiz.
1: O zaman muhasebe sana buradaki herkes günaydın diyecek.
0: Hadi.
1: Hadi arkadaşlar. Günaydın.
0: Allah aşkına ya. Sana kalmıştı.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Nerede başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

0: Detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Süper FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar. Radyolarınızda günün bu vaktinde Doğan canlı yayında. Dün böyle tesadüf gelirken Yunan'dan böyle listede karşıma bir şarkı çıktı ve bu şarkıyı duyduğum zaman radyoculuk yıllarımın ilk başladığı dönemlerine gittim. Bu şarkı işte tam 18 sene önce çıkmış, 2008 yılında. Ben 2005 sonu gibi başladım radyoda program yapmaya ve o dönem o kadar çok çalıyorduk ki bu şarkıyı. Ve şarkıyı duyunca şey dedim kendi kendime, ana lan böyle bir şarkı vardı diye şimdi size böyle bir kuple çalacağım. Sizde de bence aynı duygu oluşacak. Ana diyeceksiniz.

18 sene olmuş bu şarkı çıkalı. Sadık Karan. Aman. Ne oldu? Ne yapıyor acaba Sadık Karan? Bugünün yayın konu başlığı öneri. 0212 368 62 12.

Doğancan, bu şarkıyı çok iyi hatırlıyorum. O zaman benim de kılım ağarmış değil mi? Diye Adana'dan mesaj yollayan sevgili Yasin. Evet, sayılır. Aynen. Bir sürü şey mesajı görüyorum. Aa, hakikaten böyle bir şarkı vardı de.

0: Alo. Alo. O, çok gürültü var ya. Telefonu kulağa alalım.
1: Merhabalar, günaydın.
0: Merhaba, isim nedir acaba?
1: İsmim Ayşe.
0: Hoş geldin Ayşe. Tanıyalım, ne iş yaparsın, nereden ararsın?
1: Ben çevre mühendisiyim, Bursa'dan arıyorum.
0: Güzel. Peki bir çevre mühendisi tam olarak ne yapar? Belediyeyle bağlantılı bir şey mi yapıyorsun?
1: Ben belediyeyle bağlantılı bir şey yapıyorum. ÇED projeleri hazırlıyoruz. Daha sonra fabrikaların izin işlemlerini yürütüyoruz.
0: Anladım, iyi, kolay gelsin. Peki Ayşe, bugün öneri tavsiye günü, nedir acaba önerin?
1: Benim bugün doğum günüm. Doğum günüm olduğu için en çok hayatta kendinizi değer veriyorum.
0: Güzel, mutlu yaşlar. Kaç oldun?
1: 29.
0: İyi, çok olmamışsın da.
1: Evet, olmadı.
0: Güzel, evet, mutlu yaşların olsun. Var mı böyle hususi bugün, yani şu kişiden şöyle bir şey bekliyorum dediğin, evli misin?
1: Evliyim, eşimden
0: şey
1: bekliyorum tabii ki.
0: Hadi bakalım, güzel geçsin. Ya doğum günleri işte, tabii şey, bazı insan şey der ya, yani ben çok böyle hani umursamam, takmam falan diyen insan bence daha çok takıyor. Hani eğer o evet, hayatındaki özel kıymet verdiği eşi, dostu, işte ne bileyim emek birliği yaşadığı insanlar eğer o günün gerçekten kıymetinin altını çizmezse, biraz böyle insanın bir içi burkuluyor tabii. O yüzden bugün inşallah böyle goller yemezsin.
1: Umarım. Benim bugün en çok takıldığım konu bu konu.
0: Kutlayacaklar tabii. Eşek gibi kutlayacaklar. İyi Ayşe, mutlu yaşlar. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Çok teşekkür ederim. Günaydın.
0: Bugün böyle 2000'lerin başı, 2000-2010 arası çıkan şarkılardan böyle azıcık çalayım istiyorum size. Bir telefon daha alacağım, kesmedi beni. O yüzden hadi bakalım.

Benim önerim uçak yolculuğunda iniş esnasında uçak henüz park etmeden koridorda metrobüs kuyruğu oluşturmasak mı acaba ya? Doğancan aşırı tilt oluyorum bu duruma. İlk inseniz ne oluyor acaba? İnip zaten o valizi beklemeyeceğiniz mi diye mesaj yollamış sevgili Alper Doğru. Ben bir de şeye uyuz oluyorum. Uyuz oluyorum demeyeyim de yani manasız buluyorum. Mesela uçağa bineceksin, kontuar henüz açılmamış yani içeri alımlar başlamamış. Abi orada bir saat ayakta sıra beklemenin kime ne faydası var? E tamam açıldığı zaman gidersin tek tek. Ben hiç yani beklerim o çünkü oturacağın yer de belli. Değil mi hani sandalye kapmaca oynamıyorsun sonuçta uçakta yani. Dolayısıyla yani orada bir saat, bir buçuk saat ayakta dikilince... Şeye muhtemelen böyle kalabalık seferlerde uçak içi valiz yerleri kalmaz diye düşünülüyor. Ben.

Bak Amerika'dan dinliyor bizi. Leyla selamlar. Bu şarkı prenses erkeklere gelsin diyor Aylin. Gelsin anam. Mız mız. Ay hiç sevmem mız mız insan. Yani sadece böyle ikili duygusal münasebetlerde değil. Yani arkadaşlıklarda da vardır ya böyle. Sürekli trip, tavır, mıymıntı, sürekli memnuniyet

0: Aa, Doğancan eskiden ben de öyle sakin sakin beklerdim zaten sıralar belli diye. Bir gün Moldova'ya ilk kez oranın hava yollarına ait bir uçağa bindim. Bekliyorum ben de herkes binsin zaten bineceğim koltuğum belli. Niye böyle itişip kakışıyorlar derken baktım beni en arkaya oturttular. Öyle sıra numarası falan hikayeymiş yani. İlk gelen boş bulduğu yere oturuyormuş diyor Mahmut. Hadi ya ama o hava yoluna has bir şey olsa gerek. Yani Türk firmalarında öyle bir şey yok. Yani değil mi? Koltuk numaranız belli. O hatta önden ona göre de ayarlıyorsun. Neyse. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba. Mirza ben.
0: Hoş geldin Mirza. Nereden arıyorsun?
1: Kocaeli'den arıyorum.
0: Ay bir tane falcı vardı. Ben sürekli gidiyordum. O sonra gitti. Adı Mirza'ydı. O geldi aklıma. İyi fal bakar mısın Mirza sen de?
1: Yok hiç alakam yok.
0: Hadi ya. Belki sallasan tutar ya bir şeyler. Hiç böyle denedin mi? Bir kahveyi eline alıp şöyle burada at görüyorum falan gibi bir şeyin olmadı mı?
1: Hiç. Uzaktan yakından alakalı.
0: Anladım. Ne iş yaparsın tanıyalım?
1: Ben mühendisim Kocaeli'de. İstanbul'da da çalışıyorum. Kocaeli'de çalışıyorum.
0: Güzel, iyi, kolay gelsin. Bugün öneri tavsiye günü. Ne önermeyi aradın?
1: Öneri tavsiye günü. Doğancan malum İstanbul ve Kocaeli trafiği en çok ilkleri illerimizden ikisi.
0: Evet.
1: Ya bir yolda 82 ile gidilecekse ve çift şeritse abicim 82'nin altında gidiyorsan lütfen sağda git ya. Yani ben artık bunu eleştirmekten veya önermekten sıkıldım yani. Çünkü trafik bu şekilde oluyor. Adam 60'la 50 ile gidiyor solda.
0: Evet.
1: Neden? Yani tamam acelen olmayabilir ama belki insanlar hani 82'yi geçmeyecek tamam ama soldan gidebilir yani. Ne var bunda?
0: Evet. Arttın
1: gittin. Sen solda 50 ile gidiyorsun. Arkadaş adam 50 ile gitmeye bir başlıyor. Sonra otobüs bir giriyor araya. Oo evlere sen.
0: Ölme şem ölme.
1: Ondan sonra neden trafik oluyor? Olur tabii yani.
0: Doğru. Zaten genelde mesela böyle trafiğin çok yoğun olduğu anlarda yol birden açılıyor ya. Hiç böyle atıyorum. Evet. Yani böyle şeyde haritada da gösteriyor. Böyle belli bir yere kadar kırmızı ve bir yerde yeşile dönüyor. Oraya gelince bir bakıyorsun sağa sola. Ulan burada ne var? Ne oldu burada acaba diye. Evet. İşte bu gibi sebeplerden. Yani hızını doğru ayarlayamayan insanlar yüzünden.
1: Kesinlikle. Ellerimi iki yana açıyorum. Ulan hani nerede? Ne oldu? Falan.
0: Evet. Yatır evet. Var herhalde tam orada. Onun enerjisi olsa gerek. Evet. İyi hadi gelsin sabah enerjimiz Mirza.
1: Evet. Ben seni ta 2014'ten beri dinliyorum.
0: Yapma
1: seni
0: be.
1: Çok seviyorum.
0: Vay bayağı da olmuş. İyi sabır varmış sende evet, demek ki Mirza. Evet. Allah razı olsun.
1: O zaman herkese günaydın.
0: Günaydın. Eyvallah sağ ol. Vallahi tam içimden geçeni yazmışsın Seyfo. Seyfo yazıyor bu arada. Ben öyle dediğim için değil yani. Bir kişi daha trafikle alakalı bir şey söylerse vallahi şu radyoyu kıracağım artık yeter demiş. bekliyorum ben de. Benim önerim sinyal kolunu kullanmanız.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy hizmet, happy fiyata, happy
0: sigorta. Ya bu şarkıyı atlayamam. Son haftaların bence en güzel müzik işlerinden bir tanesi. Doğancan bugün pamuk gibisin maşallah demiş İbrahim. O ne demek laf etmiyorum diye mi? Açayım mı o modumu ister misiniz? Efendi oluyorum yine yaranamıyorum ya.

Odea ile Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odea Radyo'da yayında.

0: Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Radyolarınızda Doğan canlı yayında. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu eskilerden 2000'ler poptan şarkılar çaldığımda bana istisnasız "Dancan şunu da çal, Dancan bunu da çal" diye mesaj yollayanlar, çalmayacağım. Ben kendi istediklerimi çalıyorum. Mesela en sevdiğim oyun, şarkının ilk 2-3 saniyesinde şarkıyı tahmin etmece oynayacağız şimdi yine. Hazır mısınız? Bakalım, benim en sevdiğim oyundur. Ben de böyle müzikli ve eski şarkılar çalan bir yere gittiğim zaman böyle yeni bir şarkıya geçtiğinde genelde birinci saniyede hemen hızlıca uyduruyorum. Şarkıyı "Reyhan Karaca" diye bağırıyorum. Şarkı çalıyor. "Yonca Evcimek". Yakın arkadaşlarım bilir benim bu hastalığımı. O yüzden onlar tepki vermiyorlar. Yüzüme bile bakmıyorlar. Ben kendi kendim oradan bağırıyorum. "Zafer Peker!" Mesela bu ne? He, bu kadarından mesela ben bildim. Ben bilirdim. Bu kadarından bilirdim. Bu ne arkadaşlar? Bu kadar. He. Yemin ediyorum bak, bu kadarından bile bilirdim ben. Evet, şimdi mesajlarınıza bakıyorum. Hızlıca. Helal olsun be. Valla şak diye bir dinleyicim yazdı doğru cevabı. Ama diğer, evet, ikinci doğru cevap geldi. 5 tane yanlış var ama 2 doğru cevap var. Evet. Herkes yazıyor doğrusunu. Dur bakayım. Hayır. Rago Oktay değil ama yaklaştın. Evet. Ajda Pekkan ne alaka? Yok, Zeki Müren. Serdar Ortaç diyen var. Bakıyorum şu anda. Evet evet, helal. Helal helal, evet. Büyük bir çoğunluk doğru bilmiş. Çünkü çok gerçekten artık böyle marş haline gelmiş bir şarkıydı o dönemlerde. Mansur Ark. Üzdü mü? Gazla gitsin. Ne güzel şarkıydı ya. Sanki. Fifty Cent yazmış biri. Evet, benziyor. Acık dinleyelim, hemen ardından bir telefon daha.

Şimdi bence bir çoğumuzun yıllardır çok da böyle kurcalamadığı bir şey geldi benim aklıma. Mansur Ark malumunuz siyahi bir, tam siyahi değil de çikolata tenli bir Türk şarkıcı. Nereden geliyor bu köken diye girdim baktım, Afrika kökenliymiş. Ama Mersin'de doğmuş. Annesi Mersinliymiş, babası Libyalıymış. Çok şey bir adam bir de değil mi Mansur Ark? Yani ben onunla ilgili hiç böyle negatif ve böyle hani tatsız bir şey hatırlamıyorum. Tatlı bir adam. Bak hakikaten tam da bunun üzerine Ece yazmış. Bizim dönemimizin edepli label C5'iydi Mansur Ark demiş. Doğru tespit.

0: Mansur Erkan'ın şey şarkısı da çok güzel. İnadı bırak yanıma yanaşıver. Artık. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Akif'le görüşüyorsunuz.
0: Hoş geldin Akif. Nereden arıyorsun?
1: Konya'dan arıyorum.
0: Ne iş yaparsın?
1: İlaç mümessiliyim.
0: Maalesef mi dedin az önce?
1: Evet ya, çok sıkıcı burası.
0: Bütün Konyalıların dikkatine. Bütün Konya... Açık adres ver de ellerde meşalelerle gelek. Akif.
1: Açık adres. Süper FM'de oturuyorum adımda.
0: Nerelisin peki? Konyalı mısın?
1: Yok, aslen Elazığlıyım ya. Yani şey değil de hani... Sıkılıyoruz şehirde sadece.
0: Şeyden dolayı söylüyorsun bunu bu arada. Evet, Konya güzel memleket bu arada. Ben çok seviyorum. Bir de düzen olarak bence hani çok fazla Türkiye'de yer gezdiğim için de bunu söyleyebilirim bence. Çok böyle tertipli, düzenli, zaten planlı kurulan bir şehir.
1: Zaten.
0: Evet, yani hiç yokuşu olmaz mı ya bir şehrin? Öyle bir yer ama hani sen şeyden dolayı söylüyorsun bunu. İmkan olarak uyduruyorum. Böyle ortam, evet, mekan falan filandan dolayı.
1: Evet.
0: Evet. Atıyorum mesela şehir dışından bir misafiriniz geldiği zaman işte Hazreti Mevlana, işte Şems-i Tebrizi ziyaretleri yapılıyor.
1: Bir Sille filan böyle sıralama Sille, bir güzel. Onlar seçiyorlar.
0: Sille, Kelebekler Vadisi bitti. Daha beşinci yok.
1: Kesinlikle öyle.
0: Peki Akif, nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Önerim şu: lütfen herkes borcunu zamanında ödesin. Lütfen.
0: Evet.
1: Yani bu günümüz ekonomisinde sadece zinciri oluşturma anlamından diyor. Biri ödemeyince diğeri de ödemiyor. O ödemeyen bir kişi var ya, onun yüzünden hiç kimse borcunu ödemiyor. O bana ödemedi, ben de ona ödemeyeyim.
0: O yüzden işte çok güzel bir laf vardır: borç verip kötü olacağına vermeyip kötü ol.
1: O da doğru.
0: Ama yarın öbür gün senin de bir başkasının parasına ihtiyacın olmayacağı ne malum. O yüzden hani onu da yapamıyor insan haliyle. Eğer o imkan varsa yakın
1: ya, birisi. Ya atalarımız demiş, ayağını yorganına göre uzar. İşte yani damlaya göre uzar. Bunları düşünmek lazım. Buna göre yaşarsa insanlar daha iyi olur gibi geliyor.
0: Doğru. Peki sen bunu söylediğine göre bayağıdır alamadığın bir para var.
1: Yo, tam olarak öyle değil. Yani alamadığım bir TL bile benim için kötü bir şey bence yani. Ben sonuçta söz verilmiş bir şey var. Niye almayayım ki?
0: He.
1: Evet. Ben buna bakıyorum. Paranın büyüklüğüne bakmıyorum. Biri bana söz verdi. Biri dedi kardeşim.
0: Tamam
1: ben...
0: şu an yani birileri var mı sana borcu olan birileri?
1: Var tabii ki.
0: Onu diyoruz işte. Ne zamandır vermiyor ki mesela?
1: Yani özellikle şu pandemi döneminden sonra mesela çok kişinin anneannesi 5-6 kere vefat etti. İşte işleri çıkıyor hepsinin böyle. Aniden tünellere giriyor herkes mesela. Bunlar hoş değil ya.
0: Yalan söylemeyin bari diyorsun.
1: Evet yani, kesinlikle.
0: Evet. O zaman Allah hiç kimseyi sana muhtaç etmesin notunu düşüyor.
1: Evet.
0: Ve sabah enerjimizi alıyoruz Akif.
1: Allah aşkına Doğancan, sen sanki böyle bir şey önemsemez misin ya?
0: Ne yapmaz mıyım?
1: Önemsemez misin böyle bir şeyi yani?
0: Önemsemiyor değilim tabii ama orada da şu var bence, yani kime neyi ne kadar yapıp yapmamayı bilmek lazım galiba. Şey, yayında hep söylüyoruz ya, kazık yiyen dik durur diye. Bak, benim bu kadar dik duruyor olmamın sebebi zamanında bu gibi durumlardan çekmiş bir insanım. Ama işte şey yani orada ona göre bir ayar çekmek lazım galiba. Yani mesela uyduruyorum, her halinden belli sonrasında seni üzeceği olan bir insana böyle yüklü bir miktarda borç verdiğinde o gelmedi diye üzülmemek lazım. Vermeyeceksin o zaman yani.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet.
1: Doğru.
0: Peki hadi gel.
1: Dur, şaşırdım, bir şey daha söyleyeceğim ya. Ben Instagram'ına baktım geçen. Senin boyun çok uzunmuş.
0: Evet.
1: Ben o şoku bir kere de şeyde yaşamıştım. Eskiden şöyle hani el kartlar, böyle akbiller falan yokken bilet gişesinde oturan abiler vardı böyle. Sadece yüzünü görürdük.
0: Evet.
1: Böyle bir kere gördüm, bir tane abimiz vardı orada. Ayağı bir kalktı, 2 metre boy varmış. Adamın sadece yüzünü görüyordum. Seni de görünce ulan adamda ne boy varmış ya.
0: Yani şey, çok da öyle aman aman, ben de 2,5 metre değilim de 1,87. Ortalamanın biraz üstü. İyi perde asarım.
1: O zaman aslında ben de iyiyimdir. Hanımcıyımdır yani. Ne zaman?
0: Evet ama işte burada hemen şey mesajları gelmeden ben söyleyeyim. Devede de boy var derler muhtemel birçok dinleyicim. Fakat ben hep böyle selfie modunda videolar çektiğim için tabii. Aynı o senin bahsettiğin muavin abiler gibi hep oturarak görüyorsunuz beni.
1: Evet.
0: Peki, sağ ol Akif. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Enerjisi fazlaydı değil mi Akif'in? Koşarak gitsin işe o. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler.
2: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.

0: olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
3: Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

üzere fix menü uyguladığımız konu ve açlığımız öneri. Bugün birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Arkadaşlar bakın ben böyle bir şey deneyimledim, size de önermek isterim diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80 buradan da yayına ulaşmanız mümkün. Yayının başında çalmıştım bugün çıkan bir şarkı ben çok sevdim diye. Azıcık bir tane daha çalabilir miyim? Ne olacak? Tüken bizim zaten. Sibel Can ve APO'nun yeni şarkısı. Muhtemel yine radyosunu yeni açanlar ilk kez bu programda dinlemiş olacak. Ama hayatınızda da hiçbir şey değişmeyecek tabii bu arada. Ama güzel şarkı, ben çok sevdim. Hemen ardından bir telefon daha alacağım. Arkadaşlar size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz ne varsa...

0: sana kıyamam.
1: Halil diyor ki benim önerim anneniz ileride kendi evinde böyle yaparsın dediğinde ona inanmayın. Çünkü karınız da anneannenin evinde böyle mi yapıyordun diye fırça atıyor. Hashtag teyitli bilgi yazmış sevgili Halil. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Merhaba. Radyoyu kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Emrullah ben. Günaydınlar.
1: Günaydın Emrullah. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın? Tanıyalım.
2: İhracat yapıyorum. Ofise gidiyorum.
1: Güzel. Kolay. Bir haller var ama sende Emrullah. Hayır mı?
2: Hayır. Trafik yorgunluğu var üstünde.
1: He. Neredesin tam olarak? Bir bakalım yol durumuna. Ki yollarda rahat aslında.
2: Bahçeşehir'deyim. Yollar rahat. Trafikte şey var bizim. Çalışma var bizim burada.
1: Evet. Ama o işte klasik Beylikdüzü, Avcılar falan oralarda biraz sıkıntılı.
2: Burası niye bitmedi? 20 yıldır bitmiyor burası. Bilmiyorum.
1: Yol daralıyor orada. Evet. Peki Emrullah, nedir acaba önerin, tavsiyen?
2: Önerim fikrinizin olmadığı hiçbir şeyde öneri vermeyin.
1: Bana laf soktun gibi hissettim niyeyse.
2: Hayır canım.
1: Ne demek o? Yani üzerine vazife değilse artık olmaya da çalışma diyorsun yani özet olarak.
2: O şey oluyor. Öneriden çok bir işe burnu sokmaya doğru gidiyor.
1: Evet. Daha böyle görece, şimdi yetişkin bir insan olunca tabii ölçüp tartıp konuşmaya çalışıyorsun ama ölçüp tartmadığımız zamanlar böyle ortaokul yaşlarımızdayken hani böyle bir şey olduğunda biz fikrini sormadığımız halde bir şey söylediğinde hep şey diyorduk ya, sorduk mu diyorduk. Keşke bunu yetişkinken de diyebilsek
2: keşke
1: yani.
2: Keşke bu yaşımızda da söyleyebilseydik.
1: Söyle ne olacak yani.
2: Olmuyor, tepki alıyorum.
1: Onu ayıp oluyor, doğru diyorsun.
2: Ayıp oluyor. Dinleseydim, bir şöyle olsaydı.
1: Evet. Maalesef. Peki Emrullah, sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Normalde şu dakikalarda cuma sabahları Kadir Koç yayında olur tarih hikayeleriyle. Yazanlar olduğu için söylüyorum. Amerika'da hala kendisi. O yüzden yayında değil, haberiniz olsun. Böyle konuşan insanlar uyuz oluyorum. Evet, şimdi... dur bak, güzel bir şarkı çalacağım. Özledim Murat Güneş'i de. Murat Güneş ve Yonca Lodi ortaklığı. Çok güzel şarkı, ben sevdim. Açın radyoyu, tam böyle uzun yol şarkısı vallahi ya. Yok yere adamı tribe sokuyor.

0: programımızı gerçekleştiriyoruz.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında.
3: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya.
0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi.

0: Manifest'in müdürü Ajda Pekkan ve Manifest Burza'ydı. Evet sevgili dinleyicilerimiz, radyolarınızdan itibariyle...
1: Böyle konuşuyor bazı radyocular.
0: Evet sevgili radyocular, şimdi size haber.
1: Gerizekalı.
2: Bugün öneri günü. Birbirimize türlü konularda tavsiyeler veriyoruz. Varsa eğer sizin de arkadaşlar size en büyük önerim şudur diyebileceğiniz bir şey buyursunlar.
3: 0212 300

Bence çok kişi tarafından aslında bilinmiyor. Yani böyle müzik, Türk pop müziğiyle haşır neşir olanlar zaten bilir Selcan Asyalı'yı ama kıymetinin daha fazla bilinmesi gereken bir ses. Çok çok çok acayip şarkıları var. Sevgili Selcan, çok özledim seni. Sıkıntılı süreçlerden geçti. Türlü sağlık sınavları verdi. Selcan son 2-3 senedir bununla alakalı bir süreçten geçti ama artık iyi. Bir süredir de böyle şarkılarla alakalı pek haşır neşir olamadığı bir dönemdi. İnşallah en yakın zamanda o güzel sesini yine yayında çalacağım güzel şarkılar yapsın bize. Çok eski arkadaşımdır. Bu şarkı da çıktığı dönemlerde bayağı ortalığı sallamıştı. Ersay Üner imzası.

0: Ercan Asyalı Süper FM'de sabahımıza eşlik ederken haydi hemen gelsin bakalım bir telefon daha. Alo.
1: Alo, günaydınlar.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Sakarya'dan Ferdi ben Doğancan.
0: Oo, Ferdi gel öpeceğim.
1: Aynı zaman oldu.
0: Ne haber, ne yapıyorsun?
1: Devam Doğancan, çalışmaya.
0: Diyorsun ki bu sefer daha küçük pervaneli çöp kamyonu.
1: Evet falan. Şu anda geçenlerde konuştuğumuzda bayağı zaman oldu. O zaman aracındaydım, caddeleri sokakları süpürüyordum. Şu anda çöp temizlik aracındayım, çöp topluyoruz.
0: Çöp temizlik aracı dediğin normal konteyner mı?
1: Evet, çöp kamyonu. Evet, kamyonla.
0: Ya ben şeyin hastasıyım. Sakarya'da da var mı bilmiyorum da Kadıköy civarında falan çok denk geliyorum ben ona. Caddede var galiba. Bazen böyle hani haliyle tek şeritli yolda önüne çöp kamyonu denk gelince kaçamıyorsun. Bekliyorsun o çöpler, evet. Hani müsait bir yer olduğu zaman. Bu yerin içine gömülü çöpler var ya, Sakarya'da var mı onlardan da?
1: Evet, eskiden bizde o sistemler vardı, hidrolik sistemi. Yerin altından çıkartıyorduk böyle, konteynerlere boşaltıp tekrardan yerin altına sokuyorduk.
0: Evet, bilmeyenler için çöp bayağı yerin dibinde bir mıknatıslı, evet, bir şey gibi bir şeyle o çıkarıyorlar o yerin içindeki koca konteyneri, altını açıyorlar, evet, öyle boşaltıyor. Ben en sevdiğim, arkasında da böyle denk gelirsem oturup onu izliyorum. Hani bizim milletin şey vardır ya, böyle inşaat izleme hastalığı gibi, o
1: evet,
0: o yerin dibindeki çöpleri izlemek keyifli oluyor dökülürken.
1: Evet, İstanbul'da bu dediğiniz sistem hala mevcut. Onlar devam ediyor fakat biz Sakarya da bizim Serdivan bölgesinde öyle bir sistem kalmadı. Eskiden vardı. Hidrolik sistemdi, böyle takıyorduk. O yerin altından çıkıyordu. O konteyneri boşaltıp tekrardan yerin altına gidiyordu.
0: Ferdi, öyle bir ama açıklama artık yapıyorsun ki sanki Beyoncé'yi bulmuş gibisin ha. Öyle mi efendim? Çok teşekkür ediyoruz. O zaman şimdi gelelim önerimize. Nedir önerin, tavsiyen?
1: Benim önerim trafikte büyük araçların sağ tarafından gitmemeleri. Yani daha çok kör noktalarından devam etmemeliler.
0: Ya yeter ya. Ya.
1: Ama Doğancan başımıza çok geliyor. Bu sağ tarafta kör noktada sabit hızda ilerliyorlar. Aynalardan görünmüyor. Bu sefer trafik tehlikeye atılıyor. Hani göremediğimiz için farklı sonuçlar elde edilebiliyor. Olabildiğince büyük araçların sağ tarafını biraz hızlı geçerlerse daha iyi olur diye öneride bulundum.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ediyorum. Sizleri en yakın zamanda Sakarya'ya bekliyoruz.
0: İnşallah. Ne yapacağız orada?
1: Bir söyleyiş olur.
0: Ha öyle. Ha olur. Etkinlik için. Ha. Evet, ben evet, hani şey, dinleyenlere söylüyorsun zannettim.
1: Peki. Yok yok.
0: Tamam peki. Hadi gelsin sabah enerjimizde.
1: Sakarya'dan herkese günaydın.
0: Günaydın. Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda önerilerde bulunuyoruz. Rastgele bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12. Aa, Gökhan Özen çaldım yanlışlıkla. Neyse çalayım. Keyfi bilir. Neyse.

0: Doğanca ne oldu, tam anlatmadın sen o meseleyi geçiştirdin diyenler için şöyle söyleyeyim sadece. Gelemem dedi ama hani telefonla bağlanayım demiş isterse. Ben de dedim yok öyle istemem. Bu kadar, olay bu yani. Yedik. Evet, kim var hattımızda? Hemen bir telefon daha gelsin bakalım. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba Doğancan, Ercan ben.
0: Hoş geldin Ercan. Nereden arıyorsun?
1: Beykoz, İstanbul Beykoz.
0: Ne iş yaparsın?
1: Teknik servis.
0: Ne teknik servisi? Villa, marka verme.
1: Villaların kazan dairelerini, evin ısıtmasını sağlayan kombinin büyük olan merkez sistemleri teknik servisi.
0: İyi, güzel. Kolay gelsin. Zor iş ya sizde. Bir de onlar böyle şey, binaların en altında olduğu için böyle çok keyifli bir çalışma alanı olmuyor tabii senin için, değil mi?
1: Yok, bence gayet keyifli oluyor. Sürekli güzel yeni insanlarla tanışıyorsun. Sürekli geziyorsun. Sürekli dışarıda olmak benim için güzel. Yani bir ofis çalışanı.
0: Ha, orası öyle. Yani. Ama işte kazan dairelerinde ya senin o teknik işin. O yüzden diyorum.
1: Evet. Yani ben evet, doğru.
0: Kolay de değil seviyorum. Yani. Güzel.
1: Aynen, işimi de seviyorum.
0: En önemlisi o zaten. Ne güzel. İyi Ercan, nedir acaba önerin, tavsiyen?
1: Ya benim önerim şu. Hayatta her şeyde dengeli olmak gerekiyor. Hiçbir şekilde... Buna neyi koyarsanız koyun, aşırılık güzel bir şey değil. Hayatı güzel yaşamanın en püf noktası bence dengeli olmak.
0: Çok bunun doğru.
1: Saygı, sevgi, çok çalışmak, çok kitap okumak, neyi koyarsanız koyun. Bence burada aşırılık hiçbir konuda iyi değil. Bence bu her şey güzel.
0: Ha gayret.
1: Dengeli bir şekilde yapmak gerekiyor.
0: Kesinlikle her şeyin, dünyanın en güzel yani şeyi bile olsa fazlası zarar.
1: Radyo 73 gün sizi kesintisiz koysalar çok sevmemize rağmen lakap aşığı diyebiliriz değil mi?
0: Aşık ya, olsun. Dışarı. Hayır. Bak burada saçmaladın. Ne güzel gidiyordun işte Ercan. Ya öyle şeyler değil de yani hakikaten insan üzüntünün de makul olanını yaşamalı. Sevginin de makulü. Çünkü yani değişiyor hayat, şey derler ya, su akar evet, yolunu bulur diye. Hakikaten bir şekilde hep söylüyorum yayında, bugün canımızı çok sıktığımız meseleler yarın kendimize kızdığımız şeyler haline dönüşüyor. Çünkü o da geçiyor. O yüzden yani sevginin de üzüntünün de her şeyin aslında hissiyat olarak makulünü, dengesini, o mesafesini doğru ayarlamak lazım. Çünkü günün sonunda kendimize zarar yani. O yüzden ama.
1: Aynen, çok abartmamak gerekiyor. Her şeyi abarttığın zaman zarar görüyorsun yani her konuda.
0: Evet evet diyor ve sabah enerjimizi alıyoruz Ercan.
1: Günaydın.
0: Günaydın, sağ ol. Dur bakayım. Bugünün yayın konu başlığı öneri. Herhangi bir konuyla alakalı önerebilir.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Yalnız arkadaşlar, ben şımarık insanları sevmem. Çünkü en çok ben şımaracağım. Ben şımarık insanları sevmem.
1: Sen de onlardan birisin.
0: Bugünün yayın konu başlığı öneri. Birbirimize türlü konularda öneriler, tavsiyeler veriyoruz. Her cuma sabahı olduğu üzere. Varsa eğer dahil olmak isteyen yavaş yavaş toparlayacağız. 0-212-368-62-12. Canlı yayın telefon numaram. Bir de WhatsApp'tan gelen mesajlar var. Numarayı tekrar etmiyorum çünkü artık son mesajları okuyacağım. Bakalım kimden nerelerde. Ankara'dan Ersin diyor ki benim önerim senin olmadığın zamanlarda yapılan yeni kayıt düzenlemeleri, montaj, kurgu vesaire tatmin edici değil. Çünkü iki gün üst üste aynı kaydı verdiler diye bir mesaj gelmiş. Evet ya Ersin, söyledim arkadaşlara, ne yapayım yani. Ne diyeyim ben şimdi yayından? İki gün üst üste aynı yayını vermişler. Evet doğru. Aa, ne oluyor? Ne çalıyor? Aa, elim çarpmış. Neyse artık çalıyor.

Ondan selamlar. Umut Seda Rambo. İzmir'den yola çıktık, hava mükemmel demişler. Hadi bakalım, iyi yolculuklar. Önce kendimize saygıyı, ondan sonra da güzel doğamıza saygıyı öğrenip gösterelim lütfen. İyi hafta sonları diliyorum diyen sevgili Belçika'dan Serdal. Serdal, doğa mı kaldı Türkiye'de? He? Tabii abartmayalım da, yani büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da artık hani nefes alacak neredeyse çok bir yer kalmadı gibi. Merkezi yerlerde. Kovacaklar beni. Doğancan, Gökhan Özen gelmiyorsa Davut Güloğlu'nu çağır demiş birisi. Onu da ben istemiyorum.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Merhabalar. Düzce'den Emine ben. Nasılsınız Doğancan Bey?
1: Teşekkürler Emine Hanım. Sizi sormalı.
0: Biz de çok iyiyiz. Bağlanabildiğimiz için çok mutluyuz.
1: Maşallah. Ne iş yaparız? Tanıyalım.
0: Ne iş yaparız? Şu an ev hanımıyım. Bir iş yapmıyorum.
1: Hadi bakalım.
0: Öyle. Düzce'deyiz. Şu an yoldayız. Bursa'ya gidiyoruz. Otobandayız.
1: Güzel. Bugün öneri günü. Nedir tavsiyemiz, önerimiz?
0: Benim şöyle bir tavsiyem var. Karar vermeden önce insanlara anlamaya çalışmak insanlar demek istiyorum. Söyleyemedim
1: ne demek yani bu? Karar ver, neyin kararını vermeden önce?
0: Yani böyle insanlar bir şey duyduğu zaman ön yargılı davranıyorlar ya.
1: Evet.
0: Bunlara karar vermeden önce önceliğimiz şey olmalı. Yani durup bir düşünmeli, kafamızı ellerimizin arasına alıp bir düşünmeli, sonra anlamaya çalışmalıyız.
1: Çok doğru. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Rica ediyorum.
1: Hadi gelsin sabah enerjimiz.

0: Süper FM acaba beni işe aldığında bu çocuk yayına gelir ve böyle şeyler çalar diye düşünüyor muydu? Ben başta çünkü gerçek yüzümü göstermedim onlara. Artık şey gibi düşünün. Mesela ilişkinin başındayken hep böyle en iyi yanlarımızı, en böyle kibar hallerimizi, yemek yerken bile o çatal bıçak vesaire, bir yerden sonra ne oluyor? Artık elle yemeler bile başlıyor değil mi? Ben artık hani bizim Süper FM'deki yolculuğumun 6. yılı geride kaldı. 6,5 sene oldu. Artık ben hiç birazdan da Cimilli Boç alacağım ulan. Bugünün yayın konu başlığı öneriydi. Artık yavaş yavaş.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Sevgili dinleyicilerim, hepinize şimdiden güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Yeni haftaya pazartesi günü yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Ve hayırlı cumalar temennimizle de veda vakti. Ulaşmak isteyen Doğan Can yazıp Instagram'da beni bulabilir. Kaçırdığınız tüm yayınlarımıza Karnaval uygulamamızın podcast bölümünden ulaşabileceğiniz gibi bu sabah yaptığımız yayının özet bir halini de akşam eve dönüş yolu 6 ile 7 arası, yani 18-19 arası yine Süper FM'de ikinci baskı olarak kardeşiniz burada olacak. Veda ederken benim Tarkan'ın en sevdiğim şarkılarından bir tanesiyle veda edeceğim. Bence bu şarkının da öyle çok aman aman kıymeti bilinmedi. Çünkü bazen böyle şarkıların ritmine çok kaptırıyoruz vesaire ama içindeki o manaya çok kulak vermiyoruz. Bu şarkının sözleri beni bitiriyor. Öyle bir şarkı. Hadi bakalım, beklentiyi çok yukarı çektim ama zaten pardon da yani Tarkan. Hadi bakalım. Pazartesi tekrar görüşünceye dek alasmaladık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Fatih Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hadıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Haramilere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Uzun yolda mola vermek. Uzun yolculuklarda dikkat zamanla azalır ve yorgunluk kendini hissettirmeye başlar. Bu nedenle belirli aralıklarla mola vermek, kısa yürüyüş yapmak, su içmek ve dinlenmek gerekir. Mola vermek zaman kaybı değil, güvenli yolculuğun bir parçasıdır. Dinlenmiş bir sürücü yolda daha dikkatli ve daha doğru kararlar verir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yerinde dur, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: bir reklam. Troll'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: geçse de böyle.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Odeyayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Pazar akşamı Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya ya.
4: İz bırakılanların adresi Jolly Joker. İrem Derici en sevdiğimiz şarkılarıyla 11 Temmuz Cumartesi akşamı Kartal İsmarina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
5: Bükeceksin boynunu güller gibi sararım, acemi balık gibi ağlara dolanım.
4: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yıldız Tilbe, kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 17 Temmuz Cuma akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarda.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Made sponsoru Karnaval.

Kaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

yorucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Mert Demir en sevdiğimiz şarkılarıyla 14 Temmuz Salı akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Ateşe düştüm.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

Bazı haberler vardır, okuduğunuzda çok mutlu olursunuz. Yüzünüzde bir tebessüm oluşur falan. Düzce'de de böyle bir olay oluyor. Ama olayı bir de tersten bakmak lazım. Düzce'de bir temizlik işçisi, hatta ismini de verelim, hatta alkışlayalım. Fatih Cesur yolda görevini yaparken bir çanta buluyor. Çantanın içinde ne var? Gördünüz mü haberi? Görmediyseniz söylüyorum. Çantada 400 gram külçe altın, 17 gram altın, 14 çeyrek kuyumcuyu düşürmüşler. 7 bilezik, 2 Osmanlı tuğrası. Abi ne oluyor ya? 998 lira tamam, 3 tane bankamatik kartı varmış. Hakikaten tebrik ediyoruz da. Yani 400 gram altını, 17 şey ayrı 17 gram altını, 14 çeyreği, 7 bileziği unutmak için dünyadan kopmuş olmak gerekmiyor mu ya? Yani hakikaten çok büyük başka bir derdin olması lazım değil mi? Bunu düşünürken. Yani paradan başka. En azından öyle görüyoruz. Ha bizim çanta nerede ya? Aa ne bileyim ben, aman boşver falan gibi. Hayata böyle bakıyor olman lazım. Ama Fatih Cesur'a kocaman tebrik.

evlilik çok zor. Bunu test etmiş biri olarak söyleyebilirim. Ama Sakarya'da çok acayip bir boşanma duruşması görülmüş ve mahkemesi görülmüş ve orada çiftler birbirlerini suçluyorlar yani bu çekişmeli davalarda. Sakarya'da yaşayan bir çocuk sahibi bir çift davayı açan kadın açıyor ve diyor ki eşinin evlilik süresince fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığını, ailesiyle görüşmesini engellediğini ve dış görünüşüyle alay ettiğini öne sürmüş. Bunların hepsi hakikaten evliliği bitirmek için önemli. Peki adam ne demiş? Benim de karım Instagram fenomeni zannediyor kendisini. Özel hayatımız kalmadı. Her şeyi bir yerde paylaşıyor falan diye. Bak, hayatımıza bu girdikçe biz bunları çok duymaya başlayacağız. Ama hakikaten bu da bir kusur değil mi ya? Tam böyle bir yemek yiyeceksin. Önünde tabak duruyor. Dur yeme. Dur fotoğraf koyacağım. Fenomenim ben. Ya bırak bizi sal ya. Tatildeyiz, bir yere güzel yemeğe gitmişiz. Sen o fotoğrafı ne bileyim çok can sıkıcı. Adama da bir hak vermedim değil ben. O yüzden... Hani sebep istiyorlarsa hakikaten yeterince sebepleri varmış. Sonra boşanmışlar zaten. Göz

0: Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Kalplerde iz bırakan şarkılarıyla Yıldız Tilbe, 29 Temmuz Çarşamba akşamı Harbiye Açık Hava'da sizlere unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, ay kırışlarına.
0: Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

önümüzdeki yıl yeni bir otel açılıyor. Diğerlerinden farkı ne? Çok acayip bir farkı var. Bu otelde insan çalışmıyor. Çalışanların tamamı robotlardan oluşacakmış ve hizmetlerin tamamını onlar vereceklermiş. Nasıl derseniz hakikaten öyle, fotoğrafları var. Biraz yapay zeka ama bunun gibi olacaktır diye düşünüyorum. Mesela otelin girişini, check-in'inizi yaptınız. Ne yapacaksınız? Flash mod diye biri yanınıza geliyor. Mesela diyor ki bir şey içer misiniz? Flashbotmuş ismi. Siz istediğiniz içecekleri hazırlıyor ve size getiriyor. Lobiden bellboy dediğimiz hizmeti Pudu T300 veriyormuş. Lobiden otel odalarına misafirlerin bagajlarını taşıyacakmış mesela. Bir de Pudu MT1 diye isimler, çok zor isimler. Yapay zeka destekli atık algılama teknolojilerini kullanarak oteldeki bütün hijyen işlerini yapacakmış. Değişik. Benim için güzel. Ben de turizmcilik yaptım. Orada tip olmayacağı için. Hani mesela

bir zenginin parası züğürdün çenesi haberi yapıyorum. Şu an sizinle paylaşıyorum ama bu üzdü be. Ha, vallahi bu üzdü. Elon Musk'la alakalı. SpaceX'in tarihi halka arzının ardından dünyanın ilk trilyoneri, yani dolar trilyoneri, öyle düşünmeyin ya. Dolar trilyoneri olarak adından söz ettiren Elon Musk'ın serveti piyasalarda yaşanan son dalgalanmalar sebebiyle yeniden 1 trilyon ABD doları seviyesinin altına inmiş ya. Ya niye böyle oldu Elon ya? 330 milyar dolar kaybetmiş bir gün içerisinde. Yarın 600 kazanır, mevzuyu çözer. Yani şu adamın şu an ne kadar üzüldüğünü düşünsenize ya. 970 milyar doları kalmış. Çok saçma bir haber değil mi bu ya? Çok gerçek gibi değil çünkü, değil mi? Çok üzücü yani. Ben Elon Musk adına üzüldüm. Yolda görsem 50 lira istesem vermez ama ne yapalım? Hayır. Onun da kaybı öyle. Ne?

0: Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Muran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

biraz önceki haberle bağlantılı olarak geçen gün annemle konuşuyoruz. Dedim ki hani ne dedim, Elon Musk gibi bir herif var. Bir sürü uzay gemisi var. Aynı anda böyle uzaya bir sürü uzay gemisi gönderiyor falan. Ama huzurla yiyemiyor dedi. Ya dedim ki bundan 5 sene 4-5 sene evvel herif uzaya araba gönderdi dedim. Sırf reklamını yapmak için dedim. Kim bilir ne derdi vardı. Allah Allah. Sonra neden bu durumdayız? Bu arada başka bir haber. Türkiye'nin yıldız haritası çıkarılmış. Öyle değil yani, bu şey değil. Bu burçlara göre falan değil. Hangi şehirde hangi ünlü en ön plana çıkıyormuş? Bu kişiye göre değişir gazetenin yorumu bu Sözcü'nün bence. Adana'da mesela Kıvanç Tatlıtuğ'ymuş. Sonra Ağrı'da Yıldız Tilbe'ymiş. Aydın'da Rıdvan Dilmen'miş. Bolu'da Arda Güler. Bak güzel. Çanakkale'de Nuri Bilge Ceylan. Sonra Erzincan'da Haluk Bilginer. Oralı olmasıyla alakalı zannediyorum. Mersin'den Tolga Çevik gözüküyor. İstanbul'a bakalım. İstanbul'u merak ettim. İstanbul'da kim varmış ya ünlü? Bakıyorum dur. Bulacağım şimdi. Heh, İstanbul kim? Aras Bulut İynemli. Sonra bakalım Sakarya'da Kenan Sofuoğlu. Tabii ya, Kenan Sofuoğlu. Böyle bütün illeri çıkartmışlar. Tekirdağ'dan Yasemin Ergen'i olmuş. Mesela Tunceli'den Hakkı Bulut olmuş. Van'dan da Mert Ramazan Demir olmuş. Hepsi yazılı olarak duruyor Sözcü gazetesinin sayfasında. Siz de memleketinizi merak ediyorsanız bakabilirsiniz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
2: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
1: Ön dizimi kim böğürse manalı bir gündür arkadaşlar.

yaz geldi ve birçoğumuz evimizde balkon varsa kullanıyoruz değil mi? Ama acayip cezalar yazılmaya başlamış biliyor musunuz? Bence de haklılar. Çünkü balkonda yaptığınız bir şey koca mahalleye yayılabiliyor. En çok sorun yaşandığı şeyler neymiş? Hemen söylüyorum. Mangal mesela. Mangal tertibatınız yoksa ben bunu da koyayım da burada istediğim gibi yapayım dediğinizde o dumanın bütün mahalleyi sarıyor. Ve gerçekten de ağır cezaları varmış. Eğer para şeyini bulursam söyleyeceğim. Bunun dışında gece esintisine hani sohbet edelim, bir çekirdek yiyelim, balkonda oturalım derken gürültüye dönerse bu hakikaten polis geliyor biliyorsunuz evinize. Ve onun da cezaları varmış. Çamaşır ve halı da yine en çok balkonda kriz çıkaran komşularla hadiseymiş. Bir de balkondan attığınız bir izmarit hapis cezası bile getirebiliyormuş. Daha önce bununla ilgili de genel güvenliği taksirle tehlikeye sokmak açısından verilmiş cezalar varmış. Bilginize yani balkonda sefa yapacağız diye patates olmayın diye bu kardeşiniz sizi uyarsın istedim.

dijital dönüşüm acayip bir şey. Bununla ilgili bir haber vereceğim. Hiçbir şey katmadan okuyorum. Kral Charles ve Kraliçe Camilla içerik üreticisi oluyorlarmış. Ama bu tabii bizim bildiğimiz gibi değil. 17 tane hamburger yedim. Ha, öyle değil. Ya onların... Kral Charles şey diyor. Gece oyun parkında sabahladık. Dijital medyaya önem verecek olan kral ve kraliçenin sosyal medya hesapları için Buckingham Sarayı kolları sıvamış. Yeni iş ilanı yayınlamışlar. Kraliyet ailesinin vereceği yıllık maaşsa 52 bin sterlin. Az gibi duruyor değil mi? Değil. 3,5 milyon lira. 3,5 bak söyleyemiyorum. 3,5 milyon lira paraya denk geliyor Türk parasına. Yani onlar da dijital içerik üretecekler. Kral Charles. Ay. Neyse onlarınki öyle olmayacak. Göreceğiz yakında nasıl olacağını.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 26 Temmuz Pazar akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Hüzünler başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gündüz.

yer derler ya, onlardan bir tanesi, muazzam bir yer. Bu bilgiler doğrultusunda Kaş en iyi rota olarak belirlenmiş. Şey de olmuyor zaten, bu fiyat performans dedim ya, orası çok önemli. Bodrum'da mesela başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Evet, ama Kaş'ta bir ortalamanız oluyor yani. O yüzden eğer bir tatil planınız oluşmadıysa Kaş'ı dahil edebilirsiniz.

0: olmuş bir insanoğlu. Ben
1: hadise bu robot süpürgelerle başladı. Robot olayından bahsediyorum ama bu süpürgeler biraz tırt çıkmadı mı ya? Mıy mıy mıy mıy evin içerisinde ayağına takılır falan filan. Yani bir de evi de gözlüyorlarmış onun üzerindeki kameradan. Yani bana göre tırt mutlaka işini iyi yapanlar vardır o süpürgelerin içerisinde. Süpürgeye karşı değilim. Süpürge ırkçısı falan değilim. Ama bakın şimdi asıl mevzuya geliyoruz. Ev işlerine ayrılacak vakti olmayan, ayıracak vakti olmayanlar için teknoloji dünyasından çığır açacak bir hamle gelmiş. Amerika merkezli Wave Robotics firması çamaşır katlamaktan yatak toplamaya, dağınıklık düzenlemekten eşyaları yerlerine yerleştirmeye kadar pek çok rutin ev işini üstlenebilecek yeni insansı robot Isaac 1'i resmi olarak duyurmuş. Alkışlayayım ne yapayım ben bilemedim. Boyunu siz ayarlıyorsunuz. 90 santimetre ile 1.75 arasında değişiyormuş. İşte ama bunu bir yüz he değil mi? Evin içinde sarışın bir robot mesela. Hani eğer mümkünse. Vız vız vız geçsin tamam bir şey değil. Ama fiyatına bakalım hemen. Fiyatı da oldukça bence makul ya bu kadar işi yapacağına. $7,999 olarak satış fiyatı varmış. Dilerseniz kiralayabiliyormuşsunuz da. $449 aylık kiralaması da varmış. $250 depozitoyla 2027 yılından itibaren evlerde yerini alacakmış. Bence muazzam ya. Bence muazzam.

0: Süper FM'de enerji tavan ama şimdi sıkı durun. Kardeş radyomuz JoyTürk'ten kulis haberi var. Bu hafta JoyTürk'te her gün 8, 9 ve 17-18 saatlerinde günün şifreli kelimesi veriliyor. Hafta içi tüm kelimeleri topla, anlamlı cümleyi kur ve Cuma günü 18'den sonra JoyTürk Instagram hesabına DM at. 19 Temmuz'daki İstanbul Adamlar konserine davetiye kazanmak için kulaklar JoyTürk'te olsun. Bol şans!
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

Eğer bir işe başlıyorsanız ya da o işi yapıyorsanız bütün konularına hakim olmanız lazım. İşin özü değil midir zaten hata yapmamak için? Bir hizmet sektörü ise onunla ilgili bütün detayları öğrenirsiniz. Bir dükkan açıyorsanız işte nereye vergi veririm, nereden daha kârlı iş yapabilirim falan hepsini öğrenirsiniz değil mi? Evet, bununla ilgili bir haber. Yani bir şey yapıyorsan sonuna kadar öğrenmen lazım. Avcılık spor deniyor. Bana göre çok bir şey yok orada ama şeyde Şırnak'ta koruma altında bir yaban keçisi varmış. Sen git onu vur. Avcıyım ben diye. Vuruyor. Sonra Tarım ve Orman Bakanlığı bir şikayet alıyor. Diyorlar ki burada böyle bir hayvancağız var. Bunu vurmuşlar. Yaralı hayvan. Hemen korumaya alıyorlar. Sonra vuranı buluyorlar. Niye bilmeniz lazım? İşte tam olarak bu yüzden. Şahsa 1.276.278 lira ceza kesiyor. Kim avlandı? Ha? Yani yaptığın işi bilmen gerek bu yüzden.

Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Yapay zeka hayatımızı kolaylaştırıyor mu? Evet, kolaylaştırıyor. Ama tüm yapay zekaların bir tree var, biliyorsunuz değil mi? Özellikle sohbet ettiklerinizin. Size böyle konuyu uzatmak için sürekli olarak şey yapıyor. Ha, ben bunu böyle yaptım ama sen de haklısın. Peki fikrin ne falan. Ya oğlum ben sana yap dedim, yap işte, yaptın sus. Değil mi? Yok. Bak sürekli uzatıyorlar konuyu. Bunun için de şirketlerine yapay zekaları adapte eden firmalar mağara adamı moduna geçmişler. Mağara adamı ne yapar? Ver bunu. Al bunu. Ver onu. Öyle yani, işine yarayacakları söylerler değil mi? Tam olarak bunu yapmışlar çünkü gerçekten de yapay zekalara ödenen paraların haddi hesabı geçmiş durumdaymış. Çünkü bu kibar yanıtların asıl sebebi de bu sohbeti uzatıp sizden daha fazla para alma çabasıymış. Hakikaten benzetme inanılmaz güzel. Yapay zeka. Bak mesela şöyle bir cevap veriyor yapay zeka. Haklısınız, bu noktada önceki değerlendirmemi yeniden gözden geçirdim ve kodu güncelledim. Şimdi ne yapıyorlarmış? Kodu değiştir. Bitti bu. Bu kadar. Kibar olmaya gerek yok. Para yazıyor ya.

tatlısı artık herkes biliyor değil mi? Gastronomi platformu böyle orada. Benim Celal Şengör'ün eski hali gibi. Bir sürü böyle bu işi bilen, hakikaten Celal Şengör de öyle duruyor böyle, hani duruş olarak bile aynı. Bu işi bilen ama bütün işi yemek yemek olan bir tayfa var. Yaşlı demeyeceğim, orta yaşın üzerinde. Zannediyorum sürekli olarak bir şeyler yiyip puanlıyorlar. Mesela yine puanlamışlar. Dünyanın en iyi atıştırmalıkları açıklanmış. Türkiye'den de 4 tane lezzet varmış. Gerisi bizi ilgilendirmiyor. Hemen bakıyorum Türkiye'den giren 4 lezzet neymiş söylüyorum. Paçanga böreği. İyisi var ya hakikaten. Lahmacun yine aynı. Tantuni ve etli ekmek ilk 50 lezzet arasında en iyi atıştırmalık olarak Türkiye'den yer bulmuş kendisi. Paçanga böreği ya. Çok yiyince koku yapıyor. Güzel yani, ne yapacağız?

0: iz bırakan anların adresi Jolly Joker. İrem Derici en sevdiğimiz şarkılarıyla 11 Temmuz Cumartesi akşamı Kartal İsmarina sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
1: Bükeceksin boynunu güller gibi sararım, acemi balık gibi ağlara dolanım.
0: Biletler Jolly Joker web sitesi ve gişelerinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyda sponsoru Karnaval.
2: Tolga Gündüz'le

ve diğer kişisel bakımlar 3 saat 15 dakika sürüyor. Herkes sanki defileye gidecek. Yemeği uzun tutuyoruz bence. Sonrasında hane halkıyla 2 saat 20 dakikalık, 22 dakikalık bir sohbetimiz oluyormuş. Sosyal yaşama 2 saat 2 dakika ayırıyormuşuz. TV ve müzik dinlemek, radyo dinlemek 1 saat 54 dakikaymış. Lütfen bunu arttırıyoruz bir an önce. Özellikle radyo dinlemeyi. TV'yi bırak, televizyonları alacak ya. Radyo sana hep yakınında duruyor. Ulaşım ve diğer durumlara da Türkiye genelinde 1 saat 1 dakika harcıyormuşuz. Haberiniz olsun, uykuyu azaltın. O ne ya? 9 saat uyku mu olur? Gözünüzü seveyim ya. Şaşkın.

Arkadaşlar diyorlar ki niye keyfin yerinde? Çünkü hani daha önce Türkiye'de yılbaşlarında yayınlanan bir defile vardı. Artık yayınlanmıyor. O defilenin mankenleriyle aynı asansöre bindik. Yanımda bak şahidim de var. Vallahi Bartez de vardı. Diyorlar ki sonra niye keyfin yerinde? Bir tek asansörde aşır yoktu. O da bir yerden çıkacak diye bekledik yani. En hızlı asansör yolculuğumuzu diyebilirim.

İnsanın görünüşü daha doğrusu değişmeye devam ediyor mu diye araştırmışlar. Yani evrim devam ediyor mu diye. İngiltere'deki Anglia Ruskin Üniversitesi'nde antropolog ve evrimsel genetikçi Hudson diye bir adam evrimin bugün tartışmasız bir şekilde devam ettiğini söylüyor. Yazı çok uzun, finalinde bir şey var. İnsanlar daha çok kendilerine benzeyenlerle, yani spor yapanla, boyu uzun olanla evlenmeye devam ettiği sürece bu evrimleşmenin de önünü asla geçirmeyecek diyor. Avatar gibi olmayacak sonra. Bana bak. Yani arada kısa boylulara da şans verin canım. Öyle olur mu hep uzun boy? Bak kötüye gidiyor evrim. Adam onu söylemiş yazıda.

0: Mehmet abla bilmem ne.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da birinci köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta. İkinci köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun. Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Bedüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İki Tevli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
6: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bunları sevmem sen de. Jolly Joker Harbiye Açık Hava Konserleri başlıyor. Pop müziğin kraliçesi Gülşen, sürprizlerle dolu sahne performansıyla 30 Temmuz Perşembe akşamı Harbiye Açık Hava'da sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak. Gözyaşım kurak, bak bu son durak, indim yürüyorum. Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Ani manevralardan kaçınmak. Trafikte ani fren, ani şerit değişikliği ya da sert direksiyon hareketleri hem sizi hem de çevrenizdeki sürücüleri tehlikeye atabilir. Özellikle yoğun trafikte daha sakin, kontrollü ve öngörülü hareket etmek gerekir. Unutmayın, güvenli sürüş hızlı tepki vermekten çok tehlikeyi önceden fark edip doğru davranmakla başlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Derya, ben Ankara'dan Doğan Can.
2: Hoş geldin aman bre deryalar. Ne haber? Yoldasın?
1: Yoldayım, işe gidiyorum maalesef.
2: Ama maalesef demeyin. Ben de burada size kişisel gelişim koçu gibi şey yapmak istemem de. Ne güzel kız, işin var gücün var işte, gidiyorsun. İşin olmayaydı ne yapacaktın?
1: Çok şükür tabii de şu NATO yüzünden hani bu hafta aslında her yer kapalı ya. Ben de şu iki gün gitmeyi istemezdim yani, o yüzden maalesef.
2: Tamam, herkes döndü evine.
1: İşte normalde bütün şirketler bir hafta ya. Bizimki bu iki günü bağlamadı. Üç gün gitmedik. Perşembe cuma gidiyoruz işte. O yüzden maalesef dedim. Yoksa seviyorum. İçini severek yapıyorum.
2: Vah. Ne kadar büyük problemler. Derya, evet hadi senle siftahımızı atalım. Bugün öneri günü. Ne önereceksin?
1: Hocam ben insanlara, herkese, imkanları dahilinde tabii bu arada, kesinlikle yeni bir ülke, yeni bir başka bir ülke görmelerini tavsiye ediyorum, öneriyorum kesinlikle. Yani işte vizeli vizesiz hiç fark etmez. Ama mutlaka kendi bulundukları şehirlerinden, Türkiye'den bir çıkıp mutlaka böyle başka bir ülkenin dilini, dinini, ırkını, yemek yeme şeklini falan görmeleri gerektiği kanaatindeyim.
2: Başka bir düzen, başka bir kültür tanımak, evet, gerçekten insanın da hem ufkunu genişletiyor, hem yani şimdi bu gibi söylemler olduğu zaman bir grup var bununla ilgili, hep böyle amma özentisiniz be, bizim cennet vatanımız ya, size yemin ediyorum bak o kadar yer gezdim Avrupa'da. Bir tek İspanya'yı görmedim. Onu da bu sene planlıyorum. Görmediğim yer kalmadı neredeyse hedeflediğim yerler arasında. Gerçekten samimi söylüyorum, iyi ki Türkiye'de doğmuşum. Ben ülkemi çok seviyorum. Buradaki imkan, buradaki şart. Bir de şeye bakıyorum yani, başkalarının çok böyle büyük büyük promosyonlarla, büyük büyük havalı bir şekilde anlattığı birçok yere gittiğim zaman diyorum ki ulan bu ne ki, Türkiye'de bunun bin misli güzeli var da dedirtiyor bir yandan, ama işte o alışkanlıkları deneyimlemek, farklı bir şeyler yiyip içmek, anı biriktirmek. Zaten benim de kendime koyduğum en büyük hedef o. Belli bir yaşa gelip geri dönüp baktığımda ya şurayı da görmedim dememek için ben vallahi gezmeyi hep böyle ön plana koyuyorum. Hiç umurumda da değil. Harcayın arkadaşlar, imkanlar dahilinde olabildiğince, gerçekten gözünüzde de büyütmeyin. Vallahi yani o kadar zor değil. Üşengeçlik de var ya bizde biraz. O yüzden insanlar bence çok bulunduğu yerden hareket etmiyor.
1: Evet yani de hem üşengeçlik hem de çoğu insana da hak veriyorum hakikaten Doğancan. Yani senin de dediğin gibi imkanlar dahilinde güzeli güzesiz olabildiğince ülke gezmek aslında kolay bir şey değil. Gerçekten hak veriyorum herkese. Ama bir yandan da başka bir kültür, başka bir ırk, başka bir dil, başka bir yemek kültürü, başka bir sofra kültürü, azabı görmek bence kesinlikle insanın kendine katabileceği en büyük miraslardan bir tanesi diye düşünüyorum. Dolayısıyla önerim de bu.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Hamza, Ankara'dan arıyorum.
3: Hoş geldin Hamza. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: İnşaat mühendisiyim ben. Şu an Kızılay'dan geçiyorum. Şeye doğru gidiyorum, işime doğru gidiyorum.
3: Nasıl? Yollar artık açıldı. Herhangi bir sıkıntı yok Ankara'da.
2: Vallahi çok şükür diyelim. NATO sonunda bitti.
4: Ya bir şey, yollar açıldı. Bir şey söyleyeceğim.
2: Evet.
4: Şimdi geçtiğimiz hafta da bu konuyla alakalı Ankara'dan bir sürü dinleyicim ya haftaya şöyle olacak, yolları kapattılar, o bu şu falan gibi şey. Evet, hani normal rutinden çıkılan bir süreçti belki ama Türkiye için de çok büyük bir olaydı. Yani 3 gün sıkıntı yaşadınız diye siz de amma ağladınız be. Ya bütün dünya lideri Trump geldi ulan, Trump. Yani baktığınız zaman hakikaten birçok ülkenin
2: büyük olay değil mi?
4: İsteyeceği bir şey yani. Herkes ayağımıza geldi ya. Ne oldu 3 gün, vay. diye bakıyorum ben meseleye. Evet Hamza, nedir acaba senin önerin, tavsiyen?
2: Benim önerim aslında şöyle olacak. Ben seni dinlemeyeli bir 2 ay oldu. Yeni keşfettim diyelim.
4: He.
2: Ben şimdi işim 8:30-6 arası. Yani hem sabah kursamda kalıyor seni dinleyince. Tam tadını alamıyorum programın. Akşam seni derken yani sohbet.
4: Öyle düşündüm ben de zaten, evet.
2: Akşam da aslında 6-7 seansına yetişiyorum ama hep reklam olduğu için pek tad alamıyorum dediğim gibi. Arkadaşlara önerim şeydi, karnavalı indirdim. Reklamsız, kültürsüz diyelim. Müthiş bir şey oluyor. Yani arkadaşlara önerim olacak yani, karnavalı indirsinler. En azından akşam 6'da çıkanlar eve giderken 1 saat boyunca zaten Ankara'da 40 dakikadan aşağı eve gidemezler çoğu. Ondan dolayı karnavalı indirip seni öyle dinleseler daha iyi olur diye.
4: Bence bu önerinin üzerine hiçbir öneri çıkamayacaktır bugün. Teşekkür ediyorum Hamza.
1: Bu sabah Doğan

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-15.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Miray, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Hoş bulduk. Beylerbeyinden. Şu anda ofisten arıyoruz seni. Herkes seni dinliyor. Seni çok seviyoruz. Her gün dinliyoruz.
1: Ne mutlu bana. Ne tabii iş yapıyorsunuz?
2: Tabii ki muhasebe.
1: O zaman... Muhasebeci müziğimizi de çaldık. Evet, bu dönem sizin için hangi dönem? Temmuz ayı, bu geçici vergi ayı hangi ay? Bu ay mı, bir sonraki ay mı?
2: Bu ay değil.
1: Ne zaman? O 3 ayda bir ödenen? O da bilmiyor vallahi, sanki.
2: Ben de bilmiyorum ki vallahi. Şu an sen sorunca her şey karıştı.
1: Kız nasıl muhasebecisin sen? Bunu ezbere biliyor olman lazım senin.
2: Yok, ben bilmiyorum vallahi.
1: Sen
2: ben ilgilenmiyorum.
1: Muhasebeciyim demedin mi kızım bana?
2: Muhasebe ama şöyle, ben ön muhasebe gibi düşün. Yani
1: fişleri topluyorsun.
2: Diğer evraklar. Aynen, diğer evraklar. Farklı bizde biraz.
1: Anladım. Peki gelelim hemen meselemize. Nedir acaba önerin, tavsiyen?
2: Ya önerim aslında birkaç tane var da şöyle. Ama benim önerim şu. Ya biz artık böyle hayatımızı işte telefonda, işte internette hepimiz çok geçiriyoruz. Hmm. Ben birkaç zamandır şunu yapıyorum açıkçası. İşte sabah kalktığım zaman zaten işe geldiğimiz için hani zaten telefona çok ilgileniyoruz. Bazen böyle erken kalktığımız zaman telefonu bakmasak, kalkıp onu bir işte elimize almayalım. İşte gidelim hemen bir suyumuzu içelim, bir camı açalım. Bir balkonumuz varsa balkonumuza çıkalım. Bir 15 dakika böyle o kendimizle günümüzü başlayalım.
1: Ne olacak?
2: Ondan sonra zaten ama huzur verecek. Çünkü bazen gerçekten olumsuz şeylerle karşılaşabiliyoruz. O telefonu o sabah açtığımız zaman, baktığımız zaman günümüz gerçekten öyle geçiyor. Hemen. Ama örnek veriyorum, kalktık. Bir
1: tamam, 15 dakika sonra görünce ne değişecek hayatımızda? Vallahi... Yani bak mesela komple hani şey desen ki o da makul değil de bence artık bu dönemde. Artık akıllı telefon kullanmayalım desen tamam diyeceğim de hani 15 dakika ya, sonra bakın deyince zor. Hani ne alaka, ne uyduruk öneri
2: ama
1: bu
2: bir
1: yani.
2: Şey yok gerçekten uyduruk değil.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: İsmim Ayşe.
2: Hoş geldin Ayşe. Tanıyalım. Ne iş yaparsın? Nereden ararsın?
1: Ben çevre mühendisiyim. Bursa'dan arıyorum.
2: Güzel. Peki bir çevre mühendisi tam olarak ne yapar? Belediyeyle bağlantılı bir şey mi yapıyorsun?
1: Ben belediyeyle bağlantılı şey yapıyorum. ÇED projeleri hazırlıyoruz. Daha sonra fabrikaların izin işlemlerini yürütüyoruz.
2: Anladım. İyi. Kolay gelsin. Peki Ayşe, bugün öneri tavsiye günü. Nedir acaba önerin?
1: Benim bugün doğum günüm. Doğum günüm olduğu için en çok hayatta kendinize değer veriyorum.
2: Güzel. Mutlu yaşlar. Kaç oldun?
1: 29.
2: İyi. Çok olmamışsın da.
1: Evet olmadı.
2: Güzel, evet, mutlu yaşların olsun. Var mı böyle hususi bugün yani şu kişiden şöyle bir şey bekliyorum dediğin? Evli misin?
1: Evliyim, eşimden
2: şekil
1: bekliyorum.
2: Hadi bakalım, güzel gelsin. Ya doğum günleri işte, tabii şey, bazı insan şey der ya, yani ben çok böyle hani umursamam, takmam falan diyen insan bence daha çok takıyor. Hani eğer o evet, hayatındaki özel kıymet verdiği eşi, dostu, işte ne bileyim emek birliği yaşadığı insanlar eğer o günün gerçekten kıymetinin altını çizmezse biraz böyle insanın bir içi burkuluyor tabii. O yüzden bugün inşallah böyle goller yemezsin.
1: Umarım. Benim bugün en çok takıldığım konu bu konu.
2: Kutlayacaklar tabii. Eşek gibi kutlayacaklar. İyi Ayşe, mutlu yaşlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Mirza ben.
2: Hoş geldin Mirza. Nereden arıyorsun?
1: Kocaeli'den arıyorum.
2: Ay, bir tane falcı vardı, ben sürekli gidiyordum, o sonra gitti. Adı Mirza'ydı, o geldi aklıma. İyi fal bakar mısın Mirza sen de?
1: Yok, hiç alakam yok.
2: Hadi ya. Belki sallasan tutar ya bir şeyler. Hiç böyle denedin mi? Bir kahveyi eline alıp şöyle burada at görüyorum falan gibi bir şeyin olmadı mı?
1: Hiç. Uzaktan yakından alakam.
2: Anladım. Ne iş yaparsın, tanıyalım?
1: Ben mühendisim Kocaeli'de. İstanbul'da da çalışıyorum. Kocaeli'de çalışıyorum.
2: Güzel, iyi, kolay gelsin. Bugün öneri tavsiye günü. Ne önermeyi aradın?
1: Öneri tavsiye günü. Doğan Can malum İstanbul ve Kocaeli trafiği en çok ilkleri illerimizden bir.
2: Evet.
1: Ya bir yolda 82 ile gidilecekse ve çift gelirse abicim 82'nin altında gidiyorsan lütfen sağda git ya. Yani ben artık bunu eleştirmekten veya önermekten sıkıldım yani. Çünkü trafik bu şekilde oluyor. Adam 60'la 50 ile gidiyor solda.
2: Evet.
1: Neden? Yani tamam, acelen olmayabilir ama belki insanlar hani 82'yi geçmeyecek tamam ama soldan gidebilir yani. Ne var bunda?
2: Evet. Arttın
1: gittin. Sen solda 50 ile gidiyorsun. Arkadaki adam 50 ile gitmeye bir bakıyor. Sonra otobüs bir giriyor araya. Ooo, evlere sen.
2: Ölme şem ölme.
1: Ondan sonra neden trafik oluyor? Olur tabii yani.
2: Doğru. Zaten genelde mesela böyle trafiğin çok yoğun olduğu anlarda yol birden açılıyor ya. Hiç böyle atıyorum. Evet. Yani böyle şeyde haritada da gösteriyor. Böyle belli bir yere kadar kırmızı ve bir yerde yeşile dönüyor. Oraya gelince bir bakıyorsun sağa sola. Ulan burada ne var? Ne oldu burada acaba diye. Evet. İşte bu gibi sebeplerden. Yani hızını doğru ayarlayamayan insanlar yüzünden.
1: Kesinlikle. Ellerimi iki yana açıyorum. Ulan hani nerede? Ne oldu? Falan.
2: Evet. Yatır var herhalde tam orada.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Jolly Joker Harbi açık hava konserleri başlıyor. Yaşar, kalplerde iz bırakan şarkıları ve sürprizlerle dolu sahnesiyle 1 Ağustos Cumartesi akşamı Harbi açık havada sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Ödüller başıma vurdu yine. Sevginin çıkmaz yollarında, senin dolaylarında.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişeler'e kadar 40, Uzunçayır'dan İdeatepe Kavşağı'na kadar ve Bağdatçı Caddesi Maltepe'den İki Telli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin adküstü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Ankara-Konya yolunun 55-59. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürüyor. Bursa-Yalova yolunun 39-42. Kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü olarak sağlanıyor.
4: Türkiye'nin adküstü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Süper Efendi.
7: Ön dizim için böğürtme manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: 10-17 Temmuz tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Hotline. İstediğin enerji olsun. Teka klimaların doğasında sessizlik var. Teka klimalar çok özel fırsatlarla yetkili satıcılarımızda ve teka.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Jolly Joker Bursa Açık Hava Konserleri başlıyor. Yıldız Tilbe kalplerde iz bırakan şarkılarıyla 17 Temmuz Cuma akşamı Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda sizleri unutulmaz bir akşam yaşatacak.
1: Kalbim duraksız, aykırışlarına.
0: Biletler Jolly Joker web sitesinde. Jolly Joker, 20 yıl sesi hiç kısmadık. Meyde sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde oldukça yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde çok yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de çok yoğun. Şirinevler'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 35, Beşiktaş-Sarıyer Sahil Yolu Balmumcu'dan Sirkeci'ye kadar 30, Tekstilkent Bulvarı'ndan Masko'ya kadar 25, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 30, Maslak Caddesi'nden Mimar Sinan kesişimine kadar 45 dakikada gidiliyor. Çamlıca Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 40, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar ve Bağdat Caddesi Maltepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 45, Şemsettin Günaltay Caddesi Bağdat Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 47 ve Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğütlü Çeşme'ye kadar 25 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper
4: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Emniyet kemeri. Aracınıza bindiğiniz anda ilk yapmanız gereken şey emniyet kemerinizi takmak olmalı. Çünkü emniyet kemeri sadece uzun yolda değil, şehir içinde ve kısa mesafelerde de hayat kurtarır. Unutmayın, kazaların ne zaman ve nerede olacağını önceden bilmek mümkün değildir. Kendiniz, aileniz ve sevdikleriniz için emniyet kemerinizi takmadan yola çıkmayın.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunuyor.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu, ahdımdan hafif.